Ali mektepte okuyatkan vakitlerimde neticesi alahide körünerlik kalıcı savaştaşımdan biri bar idi. Kanaklı bu musun, devlet içinde aldın Katar'da turduğun Ali Mektep boğaşka, mektepte her kaysi ülkelerinin Ali Mektep imtihanı el yol el alırı. Olimpik tenerget musabıqısı çempiyonları mu az emesiydi. Bırak, bu kalıcı savaştaşımdan alahide yeri, del imtihanlarının hemmesi de digüdek, Meyli icmai ben bolsun, meyli tabi ben bolsun, hemmesi de birincilikini alıdığalıqı deydi. Dəslapda mən bu qalçı buradarının ğalitiliki, sınıptiki başqı sabahtaşlapla naida az arlaşı dağalıqı deyiz qıldım. O, hər günü saat 5-dən aşqandıla çeniqılı çıqatdı. Çeniq

oluşturup NNV yez iglikinin tipini özgertip derecesini öztürüşke türtkü boldu. Hem de Tian Shan'ın şimali etkiliki tətür temperaturda şekillengen belbağdaki tuprak ve kelimat şaraitiga

0: Şucay'nın özgüce ekologiyelik yezilik məhsul adıga aylanıp, caylardaki istimalcılarının yazlıq tamak üstelini beyi tıplı kalmayı, bakmıcılar sodigerlerinin kırımını aşırıp beyişine teximu ünümdük türtkü boldi.
1: Abdanım Raylıq İntizam Tekşiriş Komiteti, Reviziya Komiteti haberi. Aqsu Laiti Şayar Nahiyelik Partiya Komitetinin sabıq şujisi Pan Van Fın intizamğa qanunğı eğir xilaplıq qilish qetilganlıqdan növbətə Abdanım Raylıq İntizam Tekşiriş Komiteti Reviziya Komiteti tərəfindən intizam və reviziya cəhətdən təkşirilwatıdı.
0: Əmdi qısqa xəbərlər anladımız. Birinci aydan altıncı aygaca Ergeçtan portada nazaret kılınıp başkurulgan import-export malları 2 milyon 3 min tonnağı yetip, buldurki şu mezgildikiden 58% köpeyip, toşulgan yük 2 milyon tonnalık çoğun ötgelden bözüp ötüp, ilgirki yıllardaki adetki devrilikke seliştirganda 80 gün burun boldi.
1: Abdanım Raylıq Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi bugünden başlap 8. ayının 31. günü geçe alakadar tarmaqlar bilen birleşip, cemiyetten öy içi havasıdaki formal digitini tekşürüp ölçeş ve tüzeş sahesindeki kanun belgilemeyi xilap yipçini aşkarı toplap, istimalçılarının hukuk menfaatini qoğdap bazar tertibini kılıplaştırdı. İpçini memleketlik 12.315 subsi ve kızık liniyası arkalık yollaşkı buludu.
0: 7. ayının 22. günü Korla, Xifi, Bivas'ta uçuduğun aviasiya liniyasına tuncu qetimliq ayırıp olan katnışı muvabakiyatlik buldu. Şarık aviasiyası şirketi 7. ayının 22. günüden 8. ayının 29. günü geçe her çarşamba şembi günleri aviasiya liniyasına uçuş vazifesini icra kıladı. Xifi'den Korla'a 5 saat, Korla'dan Xifi'ye fakat 4 saat 15 minutla kedir.
1: Hemde Abdanım rayonumuzdaki 16 şehrinin hava raydan malumat verimiz. Ürümçilere hava tutuk temperatura 21-29 Celsius gradusqça. Altay'da azıraq yağmur yağdı. Temperatura 16-30 Celsius gradusqça. Çölçekte azıraq yağmur yağdı. Temperatura 19-31 Celsius gradusqça. Olcuda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 18-27 Celsius gradusqça. Bortalarda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 19-30 Celsius gradusqça. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 23-34 Celsius gradusqça. Köytünde otırhal yağmur yağdı. Temperatura 20-31 Celsius gradusqça. Şihanzda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21-32 Celsius gradusqça. Sancıda hava bulutluq, temperatura 22-33 Celsius gradusqça. Qumulda hava bulutluq, temperatura 29-43 Celsius gradusqça. Turpanda hava tutuq, temperatura 31-44 Celsius gradusqça. Korulda hava bulutluq, temperatura 27-39 Celsius gradusqça. Aqsuda hava tutuq, temperatura 25-37 Celsius gradusqça. Açışta azıraq yağmur yağdı. Temperatura 23-34 Celsius gradusqça. Qashqarda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 22-36 Celsius gradusqça. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 25-37 Celsius gradusqça. Ürümçide hava tutuq. Temperatura 21-29 Celsius gradusqça boludu. Hörmətli radio anlıqıçılar. Şinjan Radio Televiziya Stansının ətigelik xabarlar programımız boyunca anlış bərdiq. Bu kitimki programımızın tercümanları Amine Nurahmet, İlmin Rüysamidin, Arzugül Halık, Van Suci, Muharriri Muhammed Evel, Gini Kadir, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Batıgül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettiyelik Haberler programımızın anlığınınlarına rahmet. Slushitin aboncılar terminalını çürüsünüz, tekimi köp sarkıl mezmulardan haberdar bulalaysız.

ne yenişletişke yardım veriş. Merkez ve yerlik nurgun çağrılarını oylap tapdı. Her kaysi atallar siyasetini vaxtada ilgilep, belgilimi boyunca iltimas kılıp, devletinin xalık durmuşu paravalıqıdın bəhriman buluşu gerek.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başu Jesse Jinping'nin 2022 yılın 1. ayının 26 günü Sanshi ülkesi Linfen şehirde təşürüştü bolğandı kılgan Kompartiye Xalık Üçülü İşkılıdu namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Kompartiye halk uçulu iş kılıdı. Halkının kündün küngi yakşı durmuş keçürüşü, yıldın yılgı yakşı ütüşününü közleydi. Sile turuvatkan cay, Lülyan şentiği. Yenin ladıla Huanghe deryası ba. Onun nerisi şenşi ölgüsü. Men yezigi tüşken çağdı turgan Yençen nayesi mu bu caydın yırak emez. Yer şeklimi muşundak cılgı edirlik. Serik topuluk egizlikte ecdatlarımız yaşıgan. Bu zimin Cunhua medenlikimizni apiridi kılgan. Vakit ne mi digen tez ötken he? Biz bilen tan dimettik Cunguluk'la küçük vakti da capalık turmuşunu baştın keçirip bakkan. Şehirliklerimi yamak giyimlerini giyip bakkan. Men Şimali Şenşi'nin yeğisi durgan çağlarımda teki özüm yip yigirip rak tokup bakkan idim. İlgire yezlağı barganda kişini bir aram kılıdgan ya undak ya mundak işlerini körgünümde könlüm tolumu yerim bolattı, buzulattı. Hazır karaydıgan bolsak yezlerimizin kıyapeti pütüllay özgerdi. Yemek, içmek, kiyim keçek ve lazım etliklerinin hemisi burunkuğu okşumaydı. Cungoluklarının neçim yıldın boyanki kiyiş, toyuş meselesi tel tüks hel boldi. Bu kitim Senşi ölküsüge gelip işki kenditini köydüm. Köpçeliknin hazırkı turmuşudun razı bulgalıkını körüp naiti hoş buldum. Bunun dinkin mağandıgan yolumuz tehin naiti uzun. Birinci yüzyıllık küreş nişanı işka açtı. İkinci yüzyıllık küreş nişanının yeni sepiri başlandı. Biz sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kurup çıkımız. Zamani vilaştırış, yezgiliki yezlani zamani vilaştırıştın ayrılalmaydı. Namıratıktın kutulduruş ötkülüge ocum kiliş neticilerini mustekkemleşni, yezi kenitlerini güllendiriş bilen yakşı cipsulaştırıp, yezi turmuşini zamani vilişki yüzlendiriş gerek. Şundula Mangansiri ümit kütolumuz. Cungo Komünistik Partiyası'nın hakimiyet yürgüzüştiki birden bir talışı, halık amız üçün yakşış kılış, halık amızının bəxtlik turmuş üçün elişiş, tökp koşuş, mulazimet kılış. Bunda qatti intiliş, yüznet cildin buyan iş özgergini yok. Kançılığan inkılabi kurballa ve ecdatla bunun üçün hayatın təqdim kılgalıqı. Devletinin kuruluşu, ıslahatı, terakiyatı üçün nurgun yürekkeninin sərib kılgalıq üçün biz bugünkü günkü kilalıdık. Biz əsli məqsədini unutmay, buruşunu əsli çınsaqlap, evlat mı evlat işlisek, Cunhua Xalq Cumhuriyeti kurulgalıqıga 100 yıl bolganda, Cungu ve Cunhua milleti dünyanın şərqide teximu məzmut, merdanı qat götürüp durudu. Pütkül insaniyet üçün teximu zor tökp koşudu.

radio anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 3. günü Jongo halkının Japon tacavuzçılarına karşı uğruşu ve dünya faşizmine karşı uğruş kalbisinin 75 yıllıkını hatırla sökbet yığında kılgan Jongho milletinin uluq gölenişini emelge aşırışta küreş kiliş royda çıntırış şart namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıkçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 23. günü Jongu Halık Pidayı kısmının Amerika Cahangirlik'i karıştırıp Çavşen'e yardan bir üçün çıgıradın çıkıp uruş kılgalıkının 70 yılıkını hatırlaşığında kılgan Amerika Cahangirlik'i karıştırıp Çavşen'e yardan bir iş uluk royunu evc aldırıp Nurgun yeni tarihi alaydılık ki ige uluk kreşini elip veriş gerek namlık sözünün bir kısmını anladığımız.

Amerika jahongirligiga qarshi turib, Chaoshanga yordam berish urushining ulug' g'albisi Jungo xalqi o'rnidan dasturg'andan keyin dunyoning sharqida qat ko'tirganligining xitobnomasi. Jungho millatining ulug' gulnishga yuzlanganligining muhim obidisi bo'lib, Jungo va dunyoga nisbatan zo'r ham chonqur ahamiyatga ega. Bu urush orqali Jungo xalqi tajovuzchilarning davlat darvozamizgacha besib kelib, Yeni Jungo'nu büşküdülü ucuqtırı ve suikastın tarmar kıldı. Bu, bir muş atmak bilen, yüz muştun saklanmak digerlik bulup, Jahangirla Yeni Jungo'u korallık ucum kılış kıpetin almas boldı. Yeni Jungo kaddini hakiki ruslu aldı. Bu uruşta, ziminimizin tınış amallıkı ve devletimizin hatırı cemlikini kolu keltürüp, Jungo xalqining zo'ravonlardan qo'rqmaydigan polatdek irodasini to'liq namoyon qildik. Bu urush orqali Jungo xalqi yaqinqi zamondan bo'yanqi boshqalarga bo'zak bo'ladigan, xalqning chiroyiga qarab ish ko'radigan 100 yillik ar-nomusini uzil-kesil yuyib, Sharqiy Osiyo kesal ko'rpisi degan qalpoqni uzil-kesil cho'rib tashildi. Jungo xalqi haqiqiy turda qaddini kerib ruhlandi. Bu urushda Jungo xalqining ro'yi va xislatini urg'utib, Jungo xalqining bir niyatda ittifoqlashadigan qaysirona xislatini to'liq namoyon qildik. Bu urush orqali Jungo xalqi

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı bugün yine okşaşla yangıcı mezmunları bilen huzurunla gidip geldi. Programımızı aval kadehli yaktırıp anlaydı kallakınlağı işinimiz. Ben riyasetçi dostlarla Şirin Gül Doğdi. Bugünkü programımızda yeni kandak teydimlik mezmunla oranlaştırılığandı. Bula kızıksanla, dek kıtanla devamlı bizde bulsun.

aygıcı özünü kösetmeyence bu yurtun asmını keşküz yamğırı onçı kaldı. Toy pəsli bir sıkıp, toy könlək və mürasım könləkleri asasən net çıxıydımdın keyli puğan idi. Əmdi yeni yıllık ən yeni pasondaki könləklərinə əkilişimgi doğru geldi. Əslindeki planım bu yeçə kele həbdə Guangzhou'a mağmaqçı buldum. Tordan biletini ilip koyup, şagırtlarımıza kündü mən yok çağda deyikat kılışkı tegeçlik işlani az-azdan tapılap durdum. Bulup mu, şəxsi tazlıq anca yaxşı bulmağan xeridala kırsa, ayrım bir bacı rəxni könləkinin koltuğuğu dikip koyunla. Andın, köynəkini qaytırıp əkəyəndin kin, çoxum, vaxtı da pak üzüyünla. Ağı kızıl könləkinin zapısı tarbıb qapdı. Həlimə hədəmgi apırıp əsanla, onşap koysun. Kaş onşatkılı kırdığala bolsa Ramila onşsun. Başkıla aldırap baş-baştaklı kılıp tıqtay küzüp yürmanla. Kaşını bir buzup koysu çatak. Sileye fırsat yek köp. Dəbdəge mənsiz bəygen bu iyice kaş siz işini köpürek məşik kılınla. Noriman, sizin kolunuz əplik. Şundaqtım o, çaş yasaşını toxtumay məşik kımsınız bulmaydı. Tordan yeni çaş basollarını körüp ögünün. Mən misiləge işkirden yenice materyal ağaç gelmen. Haras, mau tajgı parlap koygan yelik halkının birisini tapamadım. Safanın aslırığa, kırım üstünün aslırı karap yığınla. Çıkıp kalsa acep emez. Azimet, kümül ilişki şünce mahir ki, hoti 18 yaş vaxtımda kaytkandak yürükümden kaytadın uyğutup, meni özüge bağlı ilişki urnu atattı. Onun toyuqsızla kolumunu tutup ilişkileri. Mən acırtı ilişkinin burun koyu bitip, belikimden tutup, yoldan ötküzüp koyuşları. Mörəmni tutup qoqdaşları. Xoşlaşdığan çağda meni əhmək qılıb, uyan buyan qartıb, toydurmasdala məğzimgə suyub eləşləri, qızlıq qalbimni bütünləy özügə məbdun qılıb ağan idi. O meni ürümcəgə əb çıxıb qoydu. Andın ayrı durumqımı uzdub qoyğılı çıxdı. Biznin münasibətimiz texi o dərəcdə iniq bulmağan idi. Gərcə, 29 yaşqa kirib qalğan bulsam mı, beşimdən ötülgəşkimi Rəsmi halda köngül ısar qamığıca muhabbetləşkərlik və ədləşkərlik təb hesablamaydıqan bop qağan idim. O, gəp arlarda bana özünün minin jigitim işkərlikini təkiləb ödətdi. Mən bulsam, qəstən gəpdən qeçib, münasibətimizin texib ekitilməyəlikini əskərt etdim. Şöhrətini tamamen unuttunuz, ə? Qandaq deyisiz? Unuttunuz mu, yox? Unuttum? Əmisi yaxşı. Әмді шу көңіліңіздің маңы орын бер әлімсіз. Маңы талап қойып атамсыз. Сізің жүчі. Менің жүн таққа мәстәк. Әмісі неміш қылып атқанды мән? Беләсі етіп алдыңыз мұ? Ә, әлдәтті. О, ян чоғдан бір белә үзікнен шыққады. Бұ белә үзік тач шәкелік болып, найты нәпіз, чырайлық еді. О, Kolumlu bir erişimle işaret kaldı. Mən işkili kolumlu dərhal keynim getik kıvaldım. O külüp gedib, siz nazın vatamsız, dedi. Yaqay, dəb külüp taşıldım. O mağı yeğen gelip kolumlu tuttu. Bu çağda işkimizin tanıqları öz araparlaşıp gedib atattı. Keynimge bir qadam dağıcıp kolumlu sözdüm. O belə yüzükünün kolumğa taqap koyğandın kin, belət mana, Әмді көңіліңізге орынғы егі бол аламдым. Мән бұл билетін демеген. Әмісі, сіздің тәліпіңіздіге билетіні сіз Гуанчжоудың кәгенді толықлап ерәй, ә? Азырча, бұл закалат кейсап болсын мұ? О ору менінгі. Кемнеген бұйы жезак асқып қойдым жүмі? Бешін ұлың іштіп, мақұлық білдірдім. Біз, мұны мұшындақла мұхаббәтнің дәсләпке қадамына ағаң едік.

0: Yemey içmey seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bulmaydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işi mi?
2: Ben bu olay yakışık övdek yaşaşık tırışı vardım ha.
4: Ata-аналарның балаларга көйнеше өмірлік болады. Ләкин ата-аналар мо балаларның хөрмәтен кылып, ой-фикерләрен колак сыйлып аңлап, аларга ишенеше, илһам мәдәт берише кирәк.
5: Апа,
6: ха, кызым, сәнме бу?
5: Дадам шикәнләргә бер нәчкур кием алгандым, әтләдем тез яткысын әйләнләр җума.
6: Мақул, мақул. Кызым,
5: Sizlərə yenə bir az quvət yeməkliklərimi aldım. Mənimizdə bizon yurd tərəflərdə yox deyildi.
6: Mən deyimən. Sənin əlaqə.
5: Sizin yemdə idiğinizi bilmən, apa. Pulunu buzub çaşmadım. Dadam şikalanın yeşim çoğuyub qaldı. Quvət doluqlu turğun olan yaxşı, apa.
6: Kızım, minun sana demek
5: ki... Ya, bu yiyen üstü cümura. Neşkin ninkinci yeslige karadı.
6: Ha ha, belki yakışı baktı.
5: Ha, bana geldim. Makul makul, apa. Azırcı ciddi işim çıkıp kaldı. Kim paranın şeyli ya? Dadam bu salamı itip koyamam size. Hoş, hoş, hoş.
6: Ay balam, min o şusam bilen köprek paranlısı vağım bar idi. Ata-anamız bilen mundaşkınımız ulaş üçün en çok soğuk attı.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Demek radyo alğıcılar, MD radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya meşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanı da adamını heyran kaldırgıda küzütüş ixtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina

ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ರೋಮಾನದ ಬೋಲ್ಸುನ್. ойлап бақмаған бұ жауапны аңлыған Кознышев даң кетіп қалды. Лекін яна іштіклі есіге келіп, оныңғы радия берішінің еңі ұсулыны тапты. О, бірдәм тұрып еліп, қармақмы судын тартып еліп, яна ташлыды. Андын күліп тұрып енісіға. Тоқта, гепімге құлақ сал. Алды білән дейдігінем, Tibbi ponkıtla bizge kerek. Biz çakırtıp kegen doktorunun Agafya'nın kolunu tenip koygallıkını öz gözün bilen gördün go? Onun kolu tüz bombaydıgan bop kaptıken şu. O dekhin amelim. Onun dın başka hat okuya alaydıgan, yaza alaydıgan dekkalla bilen işçiler sana lazım. Ula teğim yaxşı kımmet yarıta alaydı. Yaq, onda qəməz. Kim dil bo sorap bak? Dedi Levin keskin cevap berip. Savatlıq işçila teğimi yaman. Ula yol yasaşını bilmeydi. Sağan körükni arkadılı oğurlap hiç nimsini koymaydı. Mesele bunun demez. Dedi Kozdışev koşumusunu türüp. O zidiyetlik yap kılıdığan... Münazırlışı vatkan çağlağda karaşlarını tolu özgertip, Adem'ni geplirge kayaktın cevap berişini bilmeydiğen kılıp koyduğan Adem'lerini yakşı köyme itti. Sendin şunu sorap bakay. Sen bilimnin halk üçün paylılık hikayelikini kırar mı? Kırar, dedi Levin hoşakmağın dek teleppuzda. Lekin derrula bu gepinin yürüketiki gep emeslikini oylap kaldı. Eğer o bunu etirap kıldıgan bolsa, o çağda onun bay digen gepleri puttirap turalmaydı. Akısının özgü kandak baha berişini bilmesi mi? Ama mantiqi cihetin özgü bir baha berildiğallıkı enik idi. O eni şu bahanı saklap durdu. Emeliyette akısının bahası, Levin oylığandın xelil addi boldı. Eğer sen bilimnin paylılık nersikallikini etirap kısan, dedi Kozneşip. Uçakdı sen durus niyetlik adem boğan bolu sen. Hem o işlanı kollumay, kızgın söymey, şu işla uşun hizmet kılışını huşallık dep bilmey kalmay sen. Lekin men o işlanın yakşı işla işkerlikini etirap kığım yok. Dedi Levin. Neme? Sen tek baylı ıxra kığandın go. Men onu yakşı hem mümkün buluduğun işte ıxra kılmadım. Sen onunla küş çıkamay turup onun kandaklığını düşenmeysen. Bopto senin diginin dek bolsun. Dedi Levin ahırda. Lekin könlü de pütülleri onda oylu müdü. Şundak bosu bosun. Ama bu işka nemi üçün minalı könlü bölüşüm kereklikini düşenmeyim ben. Bu nemi diginen? Şikimiz bu iş doğruluk baranlaşıp kaldık. Hem de sen bana bunu pelsepe noktası durup düşendirip begin. Dedi Levin. Ben bunun pelsepe evlen nimunası ütü bağlıgını düşünemedim. Dedi Kozneşev. Bu gep Levin'a senin pelsepedin gep içişka salayitin toşmaydı digendek tuyulup xelil açık geldi. Men san şundak dep kuyay aka. Levin aya calınıp turup sözlep getti. Men bizden bağırlık herkitimizden herketlendirgüş küçü şahsi bəxtte edep kuraymen. Men bir oksünek. Yerlik Autonomiya Komiteti da menin baylıkımını aşırışkı yardımı tigidigan hiç kandak nesini kömüdüm. Yolla yasalmıdı. Yasılışımı mümkün emez. Atlarım beni üstüge mindirip, yani şu ongul dongul yolladı ketip atıdı. Doktor bilen tibbi ponkıtlağa menin hacitim düşmeydi. Mağın mektep kerek emez. Bu gipimde men sana digen, mektepnin zini baki paydısı yok.
Менің қаршымча, ерлік автономия орган

Aksi bilen paranglaşıvatqanda Levin'nin hiyalını bant kılıp algan närse bultur çöp çapkılı çıkıp bir iş toğurluk gocidarğı kattıkka çıkı gelgende özünü tutuvelişinin adetlengen usulü boyuca bir dekkanın koludun çalgını elip çöp çepip ketkenlik idi. O çöp çepişini tolumu yakşı göretti. Birine çıketim çöp çapkılı mı çıkkan? Öyünün aldıdaki şunç çoğun yerinin çöpünü bir özü çepip tüketken idi. Bu yıl mı bahar gelgende, dekkalla bilen bir neçü gün çöp çepişini pilallap koygan idi. Aks gelgendin kiyin çöp çapkılı çıkay mı, çıkmay mı, dep köp oylandı. Aksini öydü yalgız taşlap koyuşku mu, könlü unum aytti. Hem aksinin özünü muşi iş bilen meskırı kılışıdın mı, ensire itti. Lekin otlaqtın ötüp ketip atqanda nurgun adamning chöp chepip atqan ko'rinishi qallı

0: Çalgı tutkan kolları huddi yol meñip ketip atkandek tolım ıhtiyarı hareketlenetti. Çalgısı otk şunçilik yenik çüşetti. Huddi u optimatik çalgıgı okşaş, ütkür tığı tekken yumuran otla bir demdila döv döv bolup ketetti. Levin'nin kaynidin yaş yigit meşka kilova tatti. Onun yaşlıkı urgup turgan yekimlik yüzü çalgının küşlük erkiti bilen ten lepildap duratti. Çaşlarga çöple çaplışıp kalgan idi. Kimli onunga karap koysa, o mu onunga külüp karaytti. Karaşlardın özünün emgekti çarçıgallıkıga ülsümü ıkrar bolmaydı gallıkı çıkıp duratti. Levin o işkisinin otursudu kete vatatti. Onunga sıhtı çöp çapsa anç küşük etmeydi gandek bilinişki başladı. Bütün bedenidin ter kuyulup tursa salkıllık eskılattı. Dümbisi, beşi, yalıngaç bilekleri üstüdün kızdırıp turgan kuyaş, onunga emgek cesareti ve gayret beri vatkandek kılattı. O, bağan seri özünü unutup kalıdıgan meskuş haletki kerişki başıldı. Çöpne huddi çalgının özü orup ketip atkandek bolu vatatti. Bu, neme digen bəxtlik minotla, he? Onu tekimi huşal kılgını, ula solnun beşidiki derya boyuğu çıkkanda, bovay çalgının yüzüne öl ot bilen sürtüvetip, deryanın süzük suyu da çayqıp etkendin kiyen, beleyni selip koyduğan kutuda azırak su elip, Levin'ı tutkunu boldi.
1: Kene, menin kuasımı içip görün. Kandak, tem bolam dike,
0: dedi o közünü kısıp koyup. Levin leş pırap durgan. Bilay hem tömür kutunun dat temi ba bundak suni ezeldin içip bakmagan idi. O boğay begen suni içip bolgan dinkin, bir kolu da çalgıgı tayınıp, rahatlanıp asta amandı. Yüzüdün ekovatkan terini sürtü bitip, çoğunkır bir tınıp koydu. Közleri katarlışıp ketovatkan çalgıcıla bilen, orman ve dalanın çıraylık menzirsi de idi. Levin kanç uzak çapkan seri, yüzünü unutuydugan royi halet işçige şunç çoğunkır patattı. Huddi çalgını çöp kiseli vatkını özünün kolları emez. Belki çalgının özü hayati küşke. Tepekkürgü igidek. Özü hareketlini eleydiğen dek. Goya sehirlenip gelip, hiyalı da hiç kandak oyu yok. Çöpleni özü çıla şunçilik pakız, çıraylık uğurup keti vatkan dek oylaydı. Dümbelceklerdeki çöpke. Ya ki çalgının küçü yetmeydiğen çatkallığı duç gelip, ulan kandak oruç üstü de oylanışkı toğru kelgendila, uğul ansız ilip beri vatkan herkitini tohtutuşkı mecbur bolatdi. Ve şundula emgeknin kançilik küşketidigan işkellikini his kılatdi. Boğay bundak yerlerini onaylı çepi bitetti. Dönbelçekle uçurap kalsa, şu haman beden halatını özgertip, onun diki çöplerinin bazılarını çalgının otursu bilen, bazılarını uçu bilen uğru itetti. Aval dümbelceknin işki terpidin tigetti. Çepip gitip etip, aldı diki ehvallahını közütüp mağattı. Oksal uçurap kalsa, onu uğru bilip, ağzıgı silip, yevit etti. Yaki Levin'ı bir etti. Yeni turupla uçurgan dereklerinin şahlarını kesip itetti. Bazı de bödününün uğusunu uçurtup kalsa, anı bödününün çalgısı astıdın uçup çıkkallıkıgı karap kalattı. Yeni turupla oldudun vişildap ötüp kalgan yılanını çalgısıgı elevilip Levin'ı körüstetti. Andın

Irak taşlı bir tatti. Levin üçün mü? Onun kendisinin ketip atkan yaş yigit üçün mü? Herket halatını bundak özgertip duruş intayın kıyın idi. Ola pekat kılıp atkan aşı bir ciddi herketini tohtumayı tekrarlap turuşlarını biletti. Ondak ciddi halet turup u bovaydak herketlerini kılış. Oldudaki nerslerini küzütüp meniş koludun kelmeydi. Levin vakitinin kandak ötüp getip atkallıkıga zadılı dikkat kılmadı. Eğer biri onundan çöp çepi vatkınımızga kançilik bolgandu dep sorap kalsa, o çokum 20 saat bolgandu dep cevap beretti. Emeliyette bu çağda çüşlük tamak vakti bolgan bolatti. Ola olgan soludun çıkıp keynigi yanganda, bovay Levin'ga terep terepten kelevatkan uşak balılarını körüstetti. Emmisinin kollarda bolk salgan tügülleri, kovas koyulup ağızları mekken bekitilgen çögülleri baydı. Boylar bilen tendigidek, uç çöplerinin işçi bilen yolunu boylap çalgıçılığa karap gelişi vatattı. Koron, bu çeketkilerinin yeğilip kelevatkanı ne? Dedi o balılarını körüstüp. Arkadın olkınını peşanısıge koyup künge kardı. Yeni işki sol çıkargan dinkiyen bovay tohtıdı. Gene, hocayen, emri tamak yeyle. Dedi o kispla. Şundula çalgıçıla çöp çöp bolungan eniz bilen menip, derya boyudaki kiyimlerini taşlap koygan yerge karap yol aldı. Tamak elip gelgen balıla ulanı şu yerde saklap durattı. Dikkallanın yırak tikilleri harbulanın sayısıga, yakın dikilleri üstügü taşlangan sögetnin tüyüge kilip caylaştı. Levin mu üyüge ketküsü gelmey ulanın yenigi kilip oldurdu. Dikkalla emdi hocayının aldıda korunmaydıgan bolup gelişkan idi. Ula tamak yiyişki teyarlını vatattı. Bazıları yüz közünü yuyu vatattı. Yaş yigitle deryada suğu çömülü vatattı. Bazıları dem alıdıgan orullarını hazırla vatattı. Bazıları bolk haltılarını yeşi vatattı. Kovas koyulgan çögüllerinin ağızlarını eçi vatattı. Bovay bolkını oştup, katsığı selip, koşkunun sepi bilen besip besip koydu. Üstüge bilay salgan kutudaki sudun azırak koyup, andın yanı azırak bolkı oştup saldı. Azırak tuz septi. Bu işlerini tüketkendin kin, şerh karap çokunuşku başıldı. Hoş hocayen, minin bu tokratmamga iğiz digip koyun, dedi o kaçısının aldıda tizilinip oldurup. Onun bu tokratması şunçilik lezzetlik idi. Levin onu tetip görüp, öyge berip tamak yiyiştin yalt deyip kaldı. Levin onun bilen paranglaşkaç tamak yap oldurup, özünün bovay kızıkıdıgan işlerini toluk sözlep bədi ve sözlüş şeriyanı da aksığı karganda bu bovay bilen yakşı sözlüş eleydiğallıkını his kılıp kaldı ve onu könlüge yakın tutkallıkıdın ihtiyarsız külüp koydu. Tamaktın kiyen bovay yeni ornudun turup çokunu valgandın kiyen beşinin astığa çöp silip yatkan idi, Levin muşundak kıldı. Terlep ketken yüzüge, bedenige optaptı uçup yürüşken çivilla bilen, uşak komodula konu velip bir aram kılsı mı, uzak ötmeyle uhlap ketti. Kün dereknin u terpigi ötüp, onun çüşkü başlıgandılı oygandı. Bovay heli burulla oygınıp ketken, yaş yigitlerinin çalgılarını çıngda vatkan iken, Levin

0: Öpçörsügü nəzər taşlap, özü turgan yerini tonumayla kaldı. Etrap şunçilik özgürüp ketken idi. Şunçken yerinin çöpe çepilip bolgan. Kıypaş çüşken keşki kuyaşının nuru da uğurulup yerdi yatkan pıraklık o çöple bölekçili bir kıyafet ilip parkırıp durgan. Derya boyunun çörüsüdeki o çöple uğur bilingan uşak derehlemu. İlgiri közgü körünmeydigan, hazır egmilleri sımap tek parkırıp durgan derya suyu mu? Uğurulurdun turup menip yürgen ademlemu. Otlaqning texi çepilmagan, tomdek tik turgan kısmı mı? Çöpü oğurlup, yalangaç bulup kalgan eñizning üstide pervaz kılıp yürüşken karlıgaçla mı? Hemmili nerse ilgirkigi zadılı okşuma etti. Levin uykus toluk içilip bolgan dinkin, kançilik yerinin çöpü çepilip boldi. Yani kançilik yer kaldı. Hemmisini tahminen mölçerlep çıktı. 42 adamın bugün kılgan işi naid köpüydü. Kulluk düzüm devrede bunçilik yerinin çöpünü 30 adam 2 gün çapattı. Hazır hemmiz çepilip bolgan. Pekat kıskı solluk bulunlalı kalgan idi. Levin bu bir künde kanç köp çepilsa şünçi yakşı idi dep oylap, künnün oltırıp keti vatkınıga bekme içindi. O kılcı hargandek emesiydi. Onunga kanç köp, kanç ildam işlise şünçi yakşıydı. Bugün maşkin töpülükini mi çepi vessek? Senin çıkandak? Dep sorudu o bovaydın. Tanrı'nın iltifatı kararaylı. Kün oltıray dep kaldı. Yigitlerge azıraktın vodka bəsiniz kandak yiyen. Çüşlük tamaktın kiyen köpçilik yeni bir ketim oltırıp demilişti. Şu çağda babay ulağa, maşkın töpülükünün çöpünü çöpü vəsek, vodka çilik emmiyiz. Dep çakarladı. Vay, çöpü vəsek, çöpü vəttok, manaylı, tit, gayret kılaylı. Kedkiçe kan kuçu ot kiçimiz. Hem çalgıçıla bir dek şundak deyişip, bol kıllarını toluk yap bolmayla yani iş küçüşüp ketti. Braderle, gayret kılaylı. Dedi tit birinci bulup orundun turup, andın solgu karap yürgen dek mandi. Mağaylı, mağaylı. Dep toğladı boğay, onunki yetişibiliş üçün İttik mangaç. Dikkat kıl. Ben senden işip gitmeyi yine. Yaşla mı, kıyırla mı birbirinin kelişmayı çepişatdi. Kanç içtik çapsı mı o çöplerini bihudu buzuv etmeydi. Solla mı şunçilik tekşi pakız çıkıp atattı. Çepilmay kalgan bir bulun 5 minutlu çepilip boldı. Ahırda kalgan bir neç çalgıçı sollarını ayğığı yetküzü vatkanda, aldın kıla çapallarını mürlerge taşlap, yoldun ötüp, maşkin töpelikige karapmandı.
1: İşçilani kapitalistlerinin ezi vatkallıkını bilesen. Bizdeki işçila bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tat, kanç işlisi mi? Hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı eğrisse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vadudu. İşçila bilen dekdalla mengü atkalı orunda kelivadudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, emde de kıtınla stansımızın başka serhil programları da olsun.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayrılıp durgandek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
2: Ben aspirantlıkı imtihan vermekçi. Her günü yatak, aşxana, kütüphane arası da katırap, sözlük yatlap, mühim noktalarını tekrarlap da yürüyüm ben. Boldu kılayım mı diyen. Lekin bilimden təqdirimini özgertedik alıqıga, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduk alıqıga işinip geldim.
1: Kainatki cisimle toxtumay ayrılıp durgandek, Adem'le tenim tapmay tırış arkalık özünü takam ulaştırdı.
3: Ben tamak yetküzgeçi. Boran çapkundunlu yanmaslık benim gündelik adetim. Vakti de yetküzüp beralmisem, tekmü bir aram bolu men. Lekin öyge kayıtışımını kütü atkallarını oylusamla, kayıtıdın canlanıp getimen.
4: Dada, abdot kardap gitmişsiz.
5: Özünüzün asıran, ciddileşmen.
1: Kainatki cisimle toxtumay ayrılıp durgandek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
7: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
8: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.
9: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
10: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir ağızını ağladım.
11: Qaytı gayret ki kilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
12: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
10: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir ağızını ağladım.
12: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayıq barayli.
10: Yaşlıkımız urğumaqda, vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
11: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
13: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
10: Tən tərbiye azimetleri batırlıq bilen ilişti.
14: Topni 400 numara verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
10: Emgekçiler yeni devrinin güzel sahipsini açtı.
15: Vurmamıktın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı. Hemisi kalbimdeki senle boyumları.
10: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
15: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
10: Vatanını söyüş her bir cüngoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.

0: Bikarbonat bulup, onundaki natri ionini ziyade köp kubul kılış, yokur kan besimi, kandı may köpüyüp getiş, sozulma börek kesli katarlıq bimarlarının salametlikige paydasız. Aşkazan yalığı bimari, aşkazan kislatasının acırlıp çıkışı ziyade az boğan, aşkazan yalığı gırptar boğallar, aşkazanı biyaram kılış, ya ki aşkazan kesilini iğırlaştırıp etişten sağlanış üçün az içişi, hatta içmeslik gerek. Umumən etkanda, təbii soda suyunu arılab içpəsi buludu. Məsələn, sağlam kişilə hərkətdən kiyin muvaffaq miqdarda, yəni 100 ml atrapıda içpəsi buludu. Bıraq, hər qız ziyad köp içişi bulmaydı. Qaynaq suyunun oranıqı dəst içişkə, kündülük içimlik su qılıb içişkə tiximi bulmaydı. Umumən etkanda, soda suyunun oranıqı yanıla pH qiyməti təxminən 7 boğan qaynaq su içiş salamətlikimi ən paydalıq.
1: Mən bir çıraq. Nur ve yoruqluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkınızda ekranı yurtdüme. Öğrenginizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınızda... Mən fakatla yolunuzu yurt içinde oynayma. Herkes mi kop kuruq oyunu yurtdüb, kəmmel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізні йортымын.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uxlamay tamat quzu sebeplik yakından buyan linfa hücrelerim ve kisellik karşıtırgıcı hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Men börek. Uxlamay tam atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı okşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sütsüzük yeriktin geldim.
5: Ben pakız su ambarıdın geldim.
4: Güllükte güllerini soğur ben.
5: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağı kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz duygulağı tolgusu. Yine ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Сөйімді тұстылар, шу тапты программымызында ұлаштыру батымыз. Гүлдік тішілі аватқан ішкі қызметчі паралышып қапты. А ішчі шындақ тәпті. Әжеп зеріктем, орек қолап, башқылау гүл терпті өтіміз. Бұчағда бе ішчі шындақ тәпті. Меніңче бұны орек қолаш әмәз, гүзел бір құрылыш бина қылыш десек болуды. 10 yıl ötkendin kin, o işçi okşaşla işlemci bu. Orek kolaptı, be işçi bolsa incinir bulup, kuruluş bina karlı kuşlusu ayınıptı. Ben ne demekçi dese, günlük turmuşumuzda her vakit be işçi okşaş, her bir iş kamuşunda aktif pozisyaya tutulduğu ademler var. Biz her bir iş kamuşunda aktif pozisyada bulsak, aktif roy haletini saklayalısak, Kılıvatkan her bir işimizden kıymet yıskılı alayımız, huzur yıskılı alayımız. Vakıtın kandak ütüp gitu vatkallıkını sezmeye kalınız. Turmuş tüpşüra vatkan kıyınçılık okşaş. Ama biz onunla okşumaydıgan usul bilen karısak, okşumaydıgan bir adımda ayındaraymış. Demek bir iş kututkan pozisyaya hem de muhim. Pozisyaya hem de belgeleydu degen cümle, Şunudun kep çıkan. Şunlaşka aktif pozisyonu bulaydı. Illık tebessümde bulaydı. Şunlarla güzel ne diyeceğimizde bulaydı. Ondan da nöbetteki güzel akşamı

Ben sevimli dostlar şu tatlı programımızı devamlaştırıp atımız. Ben yakında mındak bir mezmanı görüp kaldım. Onun dışında yazılıptı. Ayallarının bir günde söz edilen gibi erlerinin gibinin iş kesik beraber geldik. Benim şu yekünü tefkikatçılar ispatlap çıkıptı. Bu herkes benim yekünüm emez şuma. Endi erlerinin ayalının en bizar bulduğun işleri del ayallarının kotul dişi çeçilen kulak kılışken. Hem de karaydıgan bolsa bazı erle körümsüz ayallara berdaşlık bir işe razı bulup kot kot ayallara berdaşlık bir işini pekat kalmaydı. Manın moşunundun ehvalının kançılık iğirlikini bilip alalımız. Eğer bir kızının mücazı osal bolsa kot kot bolsa toxtumay kusur izdise ondakta onun da cahandaki başka bağırlık güzel ahlaklarının hem toplanan takdirdi mi? O bär bir nöl gider. Demek kot kot adam başkalarının gözüge set göründü diyenge. Bu meyle er ya ki ayal bolsun hem meylenge kartılgan. Çoğlaşka pezletimizge ahlakımızı yatoğan kılıklarını özümüzden cirak tutaylı. Çünkü mihri muhabbetimiz en üçündak güzel huy beylimiz bilen tekimi emşik için kursi. Kınımdak olsa güzel köylerimizge devamlı kulak selam.

Hem başkalarına kılan şu yakşılıkımızdan her vakit söyneyli. Endi yakşılıkını bilmeydiğin minnettarlık duygusu yok ademlerge. Yakşılık kılıp çarçığa vaktimizde ulakkığa yakşılığımızı toktatsak boludu. Ama ruhi cihette üzümüz tükişip geçsek, üzümüz azaplansak bulmaydı. Kilemize söyünüp durup emdiki nakşımızda anlayacağız.

Sevimli dostlar şu tabi programımız damlaşıvadı da. Turmuşta siz nişanınızı yakşı köyüsünüz, iş kılıçtan amalı köpüydü. Vazgeçişini yakşı köyüsünüz, bağını köpüydü. Minnettarlıkını yakşı köyüsünüz, işleriniz olmuşluk buludu. Ağırınışını yakşı köyüsünüz, hapılık köpüydü. Tırışını yakşı köyüsünüz, gelbi köpüydü. Keçişini yakşı köyüsünüz, mağlubiyet köpüydü. Ortak bəhərlənişini yaxşı görsünüz, dostunuz köpüydü. Yalğız iqli bilişini yaxşı görsünüz, yalğızlıq köpüydü. Hər günü aktiv kən qorsaq pozisiyanı özünüzdə saqlısınız. Aktiv energiya, omad siz bilən billi boğan buludu. Barçı dostlarımızda amışındaq aktiv energiyanın yar buluşunu ümit qilimiz, qinəmizsə küldürümüz, davamlıq sevimliyik.

Trap'ten çoğun derkes kıldıken siz. Çoğun işte kıpbergen dek tuyguda bolu diken siz. Onun siz gibi egen muhabbetini hesaplatmalı diken siz. Eğer o köğününüzdeki dek köyünmüse, ya ki bedel tölümüse, açıkınız gibi kaldı diken. Sizden bu hesaplaşınız, karşı trap'ni bir aram kıldı diken. Şunun bilen, karşı trap'ni hesaplaşkı başlaydı diken. Neticede birbirinlağı kayıl olmay, aranlarda cidel yamıraşkı başlaydı diken. Demek sizin hesaplaşlarınız emeliyette karıştırıptın kakşaş. Onu özünüz için hizmet kıldırış bulmazdın. Belki kalbinizdeki bir aramçılıkını besiş için bulup kaldıken. Şunlaşka siz bu tırapkı kallıka durmay, seliş duruştun. Şundakla hesaplaştın tohtap. Karıştırıptın sizin rekabetçiniz emez. Belki özünüzün ailedeki, yaryülüki. Sizin yakışık gördüğün birisi işgeldikini kalbiniz bilen es kılışınız gerek. Siz malum vakit bedel tölügende karıştırıptı mı tesirleniş buludu. Siz mi karıştırıptın siz üçün tölügen bedellerini itiraf kılışınız gerek. Demek her ayarlık durmuşta birbirinin minnettar buluş in tayinmiş. Minnettar boğandıla karıştırıptın artıçılıkını köpüle köygülü buludu. Şundala muhabbet güllerini porekle içil durgulu buludu. Genemize nöbetti ki numaramızda minnettarlık duygusu da turup nakşılarımızı yine devamlı anlayacağız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bugün 2026 yılı 7 ayının 24. günü Cüme. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayımız. Ben Gülbekrem Muhtar.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Ben Bekhtiyar Turdi. Bu kıtımkı haberlerimizden asası mezmuni tüvendikçe. Nayi iktisadını öz cayının ehvalı karab terakki kıldırış üstüde izneldi. Başşuji Xi Jinping'nin asasi muharip hizmeti doğrusu da bergen muhim yol yoruqi kızgın inkas kuzgıdı. Jongo Kompartisi Merkezi Komiteti Kuoyen yeni devirdeki ijtimai hizmetini küçeytiş doğrusudaki fikirini tarqatdı. Jawlıji Çeh Avon Palatasının başlığı bilen söhbetleşti. Wang Huning Çeh Avon Palatasının başlığı bilen körüşti. Trump İran qartılığın kən kölemlik uruş hareketini kaydı başlaşını oyluş vatqallığını bildirdi. Әмді дейқтіңла, қабарларымыздың тәпсілей мәзмұлдырды болсын.
0: Станцымыз қабарик. Базарды етілген шәәр ЕВУ Джунго Ясымичелікінің ақырқы фүшіні тұташтырып, бүтін дүния соудысының томырын ес қалды. Башуджи Си Цзиньпин ЕВУ-ның тарақиятыға интайын көңіл бөлді. Jiangda xizmat qilgan mazgilda ko'p qitim YIVO'ga berib tekshirib tadqiq qilib, YIVO'ning taraqqiyot tajribasini yakunladi va umumlashtirdi. Bu yil 4-chi ayda boshchi Xi Jinping muhim yo'l yo'riq berib, YIVO'ning taraqqiyot tajribalarini yanada yaxshi yakunlash va uningdan yaxshi foydalanish kerak deb ta'kidladi. Boshchi mundaq deb ko'rsatdi. YIVO ushaq tovarlari cho'ng bozor ichib, cho'ng kasblarni barliqqa keltirib YIVO'nun taraqqiyat tajribasini shakllantirdi. Bu noyiy iqtisodini o'z yerining ahvoliga qarab taraqqiy qildirishning muvaffaqiyatli amali edi. Hozir 15-5 yil boshlandi. YIVO taraqqiyat tajribasini yakunlash va uningdan yaxshi foydalanish joylarining to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izib va amniyatni ko'rsatib, o'z amliyatiga uyg'un keladigan yuqori sifatli taraqqiyat yo'li ustida izlanib Bütün memleketning taraqqiyot umumiyatiga texmi yaxshi mulozamat qilish va singishida intayin muhim yetakchi ahamiyatga ega. Tuvanda YIVO'ning taraqqiyot tajribalaridan ilham mavzuliq yurishli xabarimizning noyiy iqtisodini o'z yerining ahvoliga qarab taraqqiy qildirish ustida izlanildi degan qismini anglatamiz. YIVO'dagi ushaq tovarlar bozorida har kuni ming xildan ortiq yangi mahsulot bozorga silindi. Otri saplan her minutta bir yeni laye bazarga yüzlendi. Ticaretçi Lu Qingrong mundaq dedi.

istimal bazarı. Birinci çoğun torda parçetiş bazarı. İkinci çoğun import bazarı buluşupti bilen, Congu bazarı özge mücessemligen gayet zor ihtiyaç, taşkı ihtiyacdaki davalgışını Congu ıqtisadının asasığa başçılık kılalmaydıgan halgı çürüp, Congu'ni boran çapkulluq taşkı muhitta puttirep turuş imkaniyeti yıkıldı. Congu işki çoğun aylinişini yanımı küçeytiş, işki taşkı koş aylinişini sərxillaştırış arqılıq xayıp xatar ve xırısqa ünümlik taqabıl turdi. Muqim hem közlemelik muhitqa tayiniş arqılıq, Congu'nun dərəcdən taşkırı çoğun kölemlik bazırı küşlük tartış küçü meydanını şekillendirip, yerşari mülkinin muhim panahgahıya aylandı. Morgan Chas 5. ayda elan kılığan bir türlük təşürüş nəticisi de körüstülüşçe, yerşardaki məbləğ salğıçılarının Congo'nun payçeki, karxanıları ve mülkügi bolğan kızıqışı davamlıq aşkan. Tətqiq kılıp, yaratış ixtidari ve işləpçıqırış tənərxi əvzəllikinin paydısının sünni əqil, maşını adam, tərilmi energiye, tokluq avtomobil qatarlıq sahalarda aldıngı orunda turduğun Congo karxanları yerşardaki məbləğ salğıçılarının yaxtırışıqı erişmekte. Alianiz Selinme şirketinin payçeki Selinme baş nazaretçisi Michael Herdiman, Congo uzun müddetlik məbləğ siliş borustigi vəkilli kıldı. Congo bazarının yoşurun küçü zor, yanılıq yaratış hayatı küçü çallıq. Congo mülki uzun müddetlik ilkide tutuş kıymetigi ige dedi. Congo Avrupa İttifakı Saudigerle uyuşması en yeni ilan kılgan Saudi işençisine təşürüş 2026 dokulatıda körüstülüşçe, Congo'daki Avrupa karxallarının Saudi işençisi de əsligi keliş vəziyeti körülgen. Gelgüsü 2 yıllık payda iliş istihbalığa ümit var pozisiyada bulup, ziyaretini qobıl kılgan karxallarının nisbiti 17% yetip, buldurqıdın 5 point aşkan. Yerşarının tərəqiyatıdaki inıqsızlık eşivatkan arx görünüşte, Congo iqtisadi tərəqiyatının dünya iqtisadının nəzərdeki qimmeti yanımı eşib, Congo'nun su kəlgüçe tuğan silib, kəlgüsünü pilallaşdaki strategilik iradisini namayan kıldı. Şundaqla, dünyadaki her qaysi dövlətlərge texımı çoğun bazar istihbali ve həmkarlıq porusti elib gəldi.

Hörmetlik radyo anlıqçıla. Yolga çıkalmay batkan ximiyevi oğutuş paraxtı. Uzungıcı davamlaşkan ıslıq dolgun. Tuyuqsız küşke igi bolgan eksport kılışını çekleş buyruqi. Yıkınkı bir mezgilde bir qatar vaqalar girelişip dünyanın açlıq bihatarlıkige körünerlik iniqsizlik ilip gelişi mümkün. En yeni sallıq malumatı körüstürüşçe, dünya boyunca açlıq bazı 2022 yıldaki yukarı noktadan körünerlik tüverligen. Lekin Hormuz boğazıda kimyevi oğut toşuş devamlıq tosalgı uçuraş, yeni bir növetlik El Nino hadisi Nacar Havarayının köp yüz bir yerişini keltürüp çıkırış, kısmen devletler yezilik maksatları eksportini kısıç qatarlıqlarının hemisi açlıq bihaterlikige devamlıq hep ilip gelgen. Dünya açlıq sisteminin işlep çıkırış, toşuş, soğudun ibaret üç halkısı birli vaqtta zərbi uçurgan. Üzlüksiz yıkılışı vatkan bu üç serbe, dünya açlıq bihaterlikini bisim sınıqıgı duçar kılgan. Paris Koltuqi rayonu dünyanın kimyevi oğut soğudu tükini. Qatar, Saudi Arabistani, Arab Birleşme Xalifeligi, İran Qatarlıq devletlerde tabi gaz mol. Şundaqla, bu devletler tabi gazni xam əşya kılgan, kimyevi oğut maksatları bilen təminləydiğen mühim tərəb. Sağlık məlumatlarda körüstürüşçe, xalqara soğududa təxminən 34% oriya, 23% suyuq amiyak və 18% fosforluq oğud Paris Koltuqi rayondan kildikən. 50% ki yıqın güngürt mu bu rayondan kildikən. Güngürt bolsa, fosforluq oğud işləb çıxırışının mühim xam əşyası. İkinci ayının axırdan buyan, Otur Şərq Uruşi Hormuz boğazını itib qoydu. Deniz boğazının ötüdüğün kimyevi oğut transporti izcil əsliyi kəlmedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Açlıq Yezigilik Teşkilatının baş ixtisat şunası Maxim Toriro, əgər deniz boğazı transporti devamlı tosalğı uçursa, dünya açlıq bihatarlıkının təsiri uçura sürüdü

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda icdahat bilen izdini vatkan, izdini iç damıda alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xeyirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 12. ayının 31. günü 2022-lik yeni yıllık təbrik sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2022-li 1. ayının 26. günü Sanshi ülkesi Linfen şehirde təşürüştü bolğandı kılgan Kompartiye Xalık Üçülü İşkılıdu namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020-li 9. ayının 3. günü Jongo halkının Japon tacavuzçılarına karşı uğruşu ve dünya faşizmine karşı uğruş kalbisinin 75 yıllıkını hatırla sökbet yığında kılgan Jongho milletinin uluq gölenişini emelge aşırışta küreş kılış royda çıng turuş şart namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020-li 10. ayının 23. günü Jongho xalq fidayi kısmının Amerika cahangirlikke karıştırıp Çavuşengi yardan bir iş için çigradın çıkıp uruş kılgalıkının 70 yıllıkını hatırlaşığında kılgan Amerika cahangirlikke karıştırıp Çavuşengi yardan bir iş uluq royunu evci aldırıp Nurgun yeni tarihi Allah'ı dilikki ige uluq küreşini ilip bir iş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatınız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 31. günü 2022 yıllık yeni yıllık tebrik sözünün bir kısmını anlatımız.

tırışçalık körüstüş arkası da ilgirki namırat kişilerinin azırı korsuktuk kiyemi bütün boldi. Okuyduğun mektibi, turuduğun üyi, davalınış kapalı tıba boldi. Biz umumüzlük hallık seviyeye yettik. Namıratlıktan kutulduk. Bu partimizden halkı bergen cevabı. Şundakla dünyayı koşkan tökpüsü. Köpçülükni tekimi yakış turmuşki eriştiriş üçün köz aldığımızdaki neticilerden kanaatınıp kalsak olmaydı. Yine naiti uzun yollarını besişimizgi doğru geliyordu.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 26. günü Sanshi ülkesinin Linfen şehirde teşhürüştü bolğandı kılgan Kompartiye Halık Üçülü İşkılıdığı namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Kompartiye halk küçülü iş kılıdı. Halkının kündün küngi yakşı turmuş keçürüşü, yıldın yılgı yakşı ütüşününü közleydi. Sile turuvatkan cay, Lülyan şentiği. Yenin ladıla Huanghe deryası ba. Onun neresi Şenşi ölgüsü. Men yezığı çüken çağdı turgan Yençen nayesi mu bu caydın yırak emez. Yer şeklimi muşundak cılgı edirlik. Serik topuluk egizlikte ecdatlarımız yaşıgan. Bu zimin Junhua medenlikimizni aperiydi kılgan. Vakıt ne mi digen tez ötken he? Biz bilen ten dimettik Junguluk'la küçük vakti da capalık turmuşunu baştın keçirip bakkan. Şehirlikle mu yamak giyimlerini giyip bakkan. Men Şimali Şenşi'nin yeğisi turgan çağlarımda teki özüm yip yigirip rak tokup bakkan edim. Elgire yezlağı barganda kişini bir aram kılıdgan ya undak ya mundak işlarını körgünümde könlüm tolumu yerim bolattı, buzulattı. Hazır karaydıgan bolsak yezlerimizin kıyapeti pütüllay özgerdi. Yemek, içmek, kiyim keçek ve lazım etliklerinin hemisi burunkuğu okşumaydı. Junguluklarının neçi min yıldın boyanki kiyiş, toyuş meselesi tel tüks hel boldi. Bu kitim Şenşi ölküsüge gelip iki kentini köydüm. Köpçeliknin hazırkı turmuşudun razı bulgalıkını körüp naiti hoş buldum. Bunun dinkin mağandıgan yolumuz tekin naiti uzun. Birinci yüzyıllık küreş nişanı işka açtı. İkinci yüzyıllık küreş nişanının yeni sepiri başlandı. Biz sosyalistik zamani vilaşkan devletini omumüzlük kurup çıkımız. Zamani vilaştırış, yezgiliki yezlani zamani vilaştırıştın ayrılalmaydı. Namaratıktın kutulduruş ötkülüge ocum kiliş neticilerini mustekkemleşni, yezi kenetlerini güllendiriş bilen yakşı cıpsılaştırıp, yezi turmuşini zamani vilişki yüzlendiriş gerek. Şundula mangansiri ümit kütolumuz. Jongo Komünistik Partiyası'nın hakimiyet yürgüzüştiki birden bir talışı, halık amız üçün yakşı kiliş, halık amısının bəxtlik turmuş üçün elişiş, tökp koşuş, mulazimet kiliş. Bunda qatti intiliş, yüzne çildin buyan iş özgergini yok. Kançılığan inkılabi kurballa ve ecdatla bunun üçün hayatın təqdim kılgalıqı. Devletinin kuruluşu, ıslahatı, terakiyatı üçün nurgun yürekkeninin sərip kılgalıq üçün biz bugünkü günkü kilalıdık. Biz əsli məqsədini unutmay, buruşunu əsli çınsaqlap, əvlat mı əvlat işlisək, Junhua Xalq Cumhuriyeti kurulğalıqıqa 100 yıl bolğanda, Jongu və Junhua milleti dünyanın şərqidə texmü

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 3. günü Jongo halkının Japon tacavuzçılarına karşı uğruşu ve dünya faşizmine karşı uğruş kalbisinin 75 yıllıkını hatırla söhbet yığında kılgan Jongo milletinin uluq gölenişini emelge aşırışta küreş kılıç royda çıntırış şart namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Congo Komünistik Partiyası ve Congo halkı kreş dağımıda üspitilgen ve zorayğan bulup, kreş kılışı royi Congo'nun inkılap, kuruluş, ıslahat mezgillerge sınıp ketken. Devletimiz Jonghua milletinin uluğ gülünüşini emelge aşırışının aşkışlık mezgildi duruvatıdı. Islahat ve terakiyat ötkelge ucum kılıp, kıyınçılıkını yenişinin muyum baskıçı duruvatıdı. İlgirleş yolumuzda duş gelidigan zor küreşle az bulmaydı. Biz kançı capalık, xeterlik bolğansırı şunçı ilgirleydigan ruh bilen kaysıranı ilişişimiz. Kıyınçılıkını yenip, ilgirleşimiz şart. Umumən, Congo Komünistik Partiyasının rehberliki ve devletimizin sosyalizm tüzümüge xavip yetküzüdigan erhil xavip xeter ve hırzla. Umumən, devletimizin igilik hukuki, xavipsizliki, terakiyat menpeyatigi xavip yetküzüdigan erhil xavip xeter ve hırzla. Umumən, devletimizin yadroluk menpeyati ve muyum prinsiplarigi xavip yetküzüdigan erhil xavip xeter ve hırsla. Umumən, xalqımızın tüp mənpəti xəvp yetküzüdüğən ərxil xəvp xətər ve hırsla. Umumən, dövültümüzün 200 yıllık küreş nişani ve Jonghua milletinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışıqı xəvp yetküzüdüğən ərxil xəvp xətər ve hırsla yüz beripli qalsa, biz onunğa qarşı qətti küreş qilişimiz, qılç təvrənməslikimiz, qılç yanmaslıqımız, Qalbi qazanmugıça boldı qılmaslıqımız şart. Tarix şunu muqarrar ispatlaydı ki, Jonghua milletinin uluq gülünüşke atlanğan tarixi qadimini tosıp qalğılı bolmaydı. Her qandaq adam, her qandaq küş, zomgerlik vasıtısı arqılıq öz iradesini Jongo'ğa mecburi tenişka. Jongo'nun ilgirleş yölünüşünü özgertişke. Jongo xalqının güzel turmuş yartış yolu diki tırışçalıqıgı tosqılı qılışkı urunu diken, Congo halkı hergiz yol koymaydı.

Америка жаһангирликке каршы туруп, Чаушенге ярдам бериш урушунун улуу галбиси, Жонго халкы орундан дастургандан кийин дүйнөнүн шаркыда кат көтөргөнлүгүнүн хитабнамасы. Жонхо миллетинин улуу гүлүнүшкө жүзлөнгөнлүгүнүн муим абидиси болуп, Жонго ва дүйнөгө нисбетен зор һәм чоңкур ахмиятка ээ. Бу уруш аркылуу Жонго халкы тажавузчуларнын дөөлөт дарвазамызгыча бесип келип, Yeni Jongo'nu büşküdülü ucuhtırı ve suikastın tarmar kıldı. Bu, bir muş atmak bilen, yüz muştun saklanmak di geldik bulup, Jahangirla Yeni Jongo'u korallık ucum kılış kıpetin almas boldı. Yeni Jongo kaddini hakiki ruslu aldı. Bu uruşta, ziminimizin tınış amallıkı ve devletimizin hatırı cemlikini kolu keltürüp, Jongo xalqının zor avallardan qorxmaydığan Polatdek iradesini toluq namayan qıldıq. Bu uruş arqılıq Jongo xalqı yaqınqı zamandan boyanqı başqılığa bozek boladığan xalqının çırayı qırıp iş gördüğan 100 yıllık arnomusunu üzülkesil yuyup Şarqı Asiya kesel körpüsü diyen qalpaqını üzülkesil çörüp taşıldı. Jongo xalqı hakiki türde qaddini kerip ruhlandı. Bu uruşta Jongo halkının royi ve xısıltını urgutup, Jongo halkının bir niyet istifaklaşıdığan kaysırana xısıltını toluq namayan kıldıq. Bu uruş arkalık Jongo halkı tacavuzçılarını mağlup kılıp, bütün dünyanı zilzilige saldı. Yeni Jongo'nun Asya ve halkıra işladiki muyum oranını tiklep, Yeni Jongo'nun çoğun devletlik oranını namayan kıldı. Bu uruşta bütün dünyanı Jongo'ga yeniçe nazar bilen qaraydığan kılıp, Jongo halkının dünya tınıştıkını koğdaştaki katti iradesini toluq namayan kıldık. Bu uruş arkılık, halk armiyesi uruş ceryanda uruş kılışını ügünüp, uruş kılgan sırı kayserlişip ve küçüyüp, mühim herbi tecrübege erişip, yekke armiye türüdün, armiye kısım türü toluq bolgan birikme armiyege aylınıp, Devlet müdafiyesi ve armiyanın zamani verişini zor derecede ilgiri sürdü. Bu uruşta, halk armiyesi cengvarlık arkalık dünyanın zilzilige keltürüp, dağdıl uruş kılıp, cezmen galbi kazanıdığan cesaretini toluq namayan kıldı. Bu uruş arkalık, ikinci dünya uruşu ayaklaşkan dinkiyinki Asya, hatta dünyanın stratejilik endisi çoğunkur yaratılıp, dünyadaki ezilgücü millet, ve halkının, milletinin müstakilliği ve halkının azatlığını kolu keltürüş yoludaki hakkani işlerine intayin zor ilham verilip, dünyanın tınıçlığı ve insaniyetinin terakkiyat işleri güçlük ilgiri sürüldü. Bu uruş, Polattek pakit arkalık, dünya ehli güçünü uxturdu ki, erkandak devlet, erkandak armiye, kançılık güçlük buluşudun katli nezer, eğer dünyanın terakkiyat ikimiga karşı meydanda tursa, Küçlükkigi tayınıp acizlarını boza kılıp, ikimgi karşı yol tutup, tacavuzçılık ve kengeymicilik kılsa, mukarrar halda baş közü kanğı boyuludu. Bu uruşta, hakkaniyetinin zoravallık üstüden cezmen galbi kılıdıgalıkı. Tınışlık ve terakiyatının tosuvalgılı bulmaydıgan tarihi ikim işkelliki yeni bir kitim ispatlandı. Amerika cahangirliki karıştırıp Çavuşengi yardan biriş, dehşetlik uruşu da, Kahırman Jongo halk pidayı kısmı, vatan ve halkının menfaatini hemmedin ala biliş. Vatan ve milletinin izzet hürmeti üçün pidakarlık körsütüştek, vatanperverlik ruhi, baturluk ve kayserlik bilen ilişip, can pida kılıştek inkılabi kahırmanlık ruhi, japa müşakkatın korukmay, cuşkun cengvarlıkını baştan ahır saklaştek inkılabi ümitvarlık ruhi. Vatan ve halk yükleyen buruşunu ada kılış üçün merdanlik bilen özünü bağışlaştık inkılabi sadakatmellik royi. İnsaniyetinin tınışlık ve hakkaniyet işleri üçün küreş kılıştık internasyonalizmlik ruhunu başının ahır cari kıldırıp, Amerika cahangırlıkı karıştırıp, Çavşengi yardan bir iş uluğ royunu yarattı. Amerika cahangırlıkı karıştırıp, Çavşengi

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuş sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzuş sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkızı ötüş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sütsüzük yeriğden geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Sevimli radyo dinleyiciler, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Genundak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bırakların huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Genundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Сөйімді тұсыла шутапты программымызында ұлаштырып атымыз. Гүлдікті ішілеу атқан ішкі қызметчі паранышып қапты. А ішчі шындақ тәпті. Әжеп зеріктем, орек қолап, башқылау гүл терпті өтіміз. Құчағда бе ішчі шындақ тәпті. Меніңче бұны орек қолаш әмәз, гүзел бір құрлыш бина қырыш десек болуды. 10 yıl ötkendin kiyen, o işçi okşaşla işlemci bu. Orek kolaptı, bir işçi bolsa incinir bulup, kuruluş bina karlık ustası ayınıptı. Ben ne demek ki dese, günlük turmuşumuzda her vakit bir işçi okşaş, her bir işka muşunda aktif pozisyaya tutulduğu ademler var. Biz her bir işka muşunda aktif pozisyaya bulsak, aktif rol haletini saklayalısak, Kılıvatkan her bir işimizden kıymet yiz kılalayımız, huzur yiz kılalayımız. Vakıtın kandak ütüp kete vatkallıkını sezmeye kalmız. Turmuş tüpşüra vatkan kıyınçılık okşaş. Ama biz onunla okşumaydıgan usul bilen karısak, okşumaydıgan bir adımga ayınlarayımız. Demek bir iş kututkan pozisyaya hemmedi muhim. Pozisyaya hemmini belgeleydu degen cümle, Şunudun kep çıkan. Şunlaşka aktif pozisyonu bulaydı. Illık tebessümde bulaydı. Şunlarla güzel ne diyeceğim bizden bulundu. Ondan da nöbetteki güzel hükümü silah.

сүйүмдүк радиолук достошу тартып программабыз давам ишип атыды. Бир жүп инак кошуну деканлар болгон экен. Улар язда бири-бириге жардамдашып, деканчылык иштерин кылышып берди экен. Бир күнү туюксуз бир деканнын аялы унунга: "Биз кошунубузга жардамдаш келип, бир эпти болду. Унуга мындай жардам берибесе кандай болот? Уну бизге жардам кылыш керек го?" депти. Şunun bilen ula muyum işi bombusu mu? Kesten koşnusunun yardım kılıçını talep kıttı. Bu koşnusu özünün işlerini tek kıp bulanmay kıyılınıp kalkaçka bunu naraz boptu. Bırak na ilaç yeni yardım kıptı. Külle ötüp ayla ötüp ula karşı taraf üçün hatta bir çögün yötküsü mu könlüde hesaplaydıgan derecege yetipti. Ahire bu koşnular bir-birge çidap bulanmay, yıraklığa köçüp gidip dur. Demek özü yardım kılan, özü kılan yardımge, yani yardım berişini küçüş arkalık, naitim yıkım boğan bir koşnusun ayrılıp kaldı diyenge. Biz kündülük turmuşumuzdu mu, muşundak başkılığa begen yardımımızını hesaplap oltursak, yani nurgun kımmetlik baylıklarımızdan ayrılıp gelişimiz mümkün. Şuna biz başkalarına ata kıgallarımızdan kuşal buluşumuz gerek. Kuşal bulalışımız gerek. Her kız mı? Ben onu kıpverdim, bunu kıpverdim, bana kaytırış gerek. Dep duranmasıkımız gerek. Ne mi üçün? Ondak dep durvasa özümüz çarçap getimiz. Şuna aşka yakşılık kılaylı. Çin kalbimizden çıkırıp kılaylı. Hem başkalarına kıgan şu yakşılıkımızdan her vakit söyneyli. Әнді яқшылықны білмейдіған, минеттарлық туйғысы yok адамлаға яқшылық қылып, чарчыға вақтымызда, ұлаққыға яқшылығымызды тоқтатсақ болады. Әмі рой жәтті өзіміз түгішіп кетсек, өзіміз азаптлансақ болмайды. Келемізе сөйініп тұрып, әмдіке нақшымызды аңлығайсы.

0: Şincan'daki Tunci Deniz Yüzü'nün Bek İgiz Nahiye Mikro İliktir Tori Ülgü Kuruluşu Taşkorgan Tacik Abdunum Nahiyesi'nin torlaştırıp təminleşki kapalatlı kılıç tipidiki Akıl Mikro İliktir Tori Mukum Aldınkı Ayda Mukum Yürüştürüldü. Dövlət İliktir Tori Kaşkar Tokbilen Təminleş Şirketi Pen Teknika Rakamlaştırış Bölümünün Müdürü Lo Chang Mundaq dedi. Her 30 megawatt saatte 15 megawattlık torsman energiya saqlaş türü ve 6 megawattlık taksimleme yorukluk volt türünü yandaştırdı. Asaslıq, ol liniyada kaşılık görülse, sisteme ayrım tor arqılıq yürüştürüş endisini millisekund içide kozgıtıp, aldı bilen doktorxana, mekteplerini tok bilen təminləşini kapalatlandırdı. 2025 yılı Şincan'ın yeni enerji generatörü sığımı 169 milyon kilovatı yetti. Növette 10 milyon kilovat derecelik 6 yeni enerji bazısı kuruldu. Şincan'ın sırtkı yetküzülgen tok içi de yeşil tok nispeti 2020 yılıdaki 21%'ın 2025 yılı 31%'ki yetti. 15. 5 yıllık yerik plan programısı da pakız, tüven karbolluq, Bexatar, yuqur ünümlük, yeniçe energiya sistemisi bərpa qilishni tezildib, energiya küşlük dövləti quruş oturğa qoyuldu. Şincan, rayon işçini təminləydiğən 11 aylanma tor, asasi tor ramqısını bütün küş bilən bərpa qilib, yeşil hidrogen, energiya saqlaş qatarlıq yeni kəsb halatlarının icadi tərəqiyyatını çoğqırlaşdırıb, dövlətinin energiya bexatarlıqı və ixtisadi tərəqiyyatını küşlük kapalatki iyi qılıdı.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınında 7-ci ayın 23-cü günü çüşdən kəyin qanunçuluq məxsus leksiyası ötküzülüb, Şi Jinping qanunçuluq ideyası çoğunluğu öyrənilib, izchillaşdırılıb, Jonghua Xalq Cumhuriyyətinin millətlər ittifaqlıq tərəqqiyatını ilgir sürüş qanuni öyrənilib, qanunçuluq təfəkkürü və qanunçuluq usulundan faydalanıb, türlü xidmətlərini yaxşı işləş iqtidarı üzlüksüz aşırılıb, öyrəniş nəticəsi Jonghua milləti ortaq gövdəsi yığınının müstəkəmləş, Jonghua milləti ortaq gövdəsi quruluşunu alğı sürüş, millətlər ittifaqlıq tərəqqiyatı işlərinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatını ilgir sürüşünün əməli önümüyə həqiqi aylandırıldı. Avtonom rayonun rəisi Erkin Tuniyaz yığınğı riyasətçilik qıldı, əmdi söz qıldı. Jungu İctimai Fənlər Akademiyası ilmi bölümünün əzası, dövlətinin fəlsəfə İctimai Fən sahəsindəki birinci dərəcəlik tədqiqatçı Şin Guangcheng sıllık dersi ötüp, milletler iştifaklık tereqiyatını ilgir sürüş kanununu, muyum ehmiyetini toluqtonuş, asaslık mezmununu doğru ilgileş, ögünüş, teşvik kılış, ızıçılaştırış hizmetini, çonkur yakşı işleştiğine ibaret, üç cahitin sistemilik yeşil düşendirdi. Yığında bunlar köristeldi. Milletler İttifaklık Tereqiyatını İlgir Sürüş Kanunu da Jonghua Millet Ortak Gevdesi Eğini Müstehkemleş, Jonghua Millet Ortak Gevdesi Kuruluşuna Alığı Sürüş, Kanun Çıkırış Asası Məqsidi ve Yadroluk Vazifesi Kılınıp, Şincan'ın Terörlük Karşı Turuş Mokumluğunu Koğdaşını Kanun Boyuca Alığı Sürüşü, Milletler İttifaklıkını Kanun Boyuca İlgir Sürüşü, Əsabiliğini Tügütüş Hizmetini Kanun Boyuca Kanat Yaydırışı Puhta Kanunçılık Kapalatı'yı iyi kılındı. İşkini tikleştiğin el kılgıç ehmiyetini çoğunluğu özleştirip, işkini koğdaşını katli işe aşırıp, Şincan'ın kanun boyunca idari kılıçta çıntırıp, milletler iştifaklık tereqiyatını ilgir sürüş kanununu yakşı zıçılaştırıp yolu koyuşunu, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idari kılıç tedbirini toluk delcayda, umum yüzlük zıçılaştırıştaki konkret hareket kılıp, her millet amısını cephada, alavette, şerepte, numusta, hayat, mamatta, takdir kısmette bıllı buluştak ortak gevdi ideyasını müstehkem turguzup, anarının danıstak zıcı uyuşup, sosyalistik zaman evleşkan Şincan kurduğun küşünü mücessemleşke yetekleş gerek. Yığında bunlar təkidlendi. Hükümetinin her kayısı tarmakları ögünüşke estaidil teşkilleb, bağırlı kadımlarını kaplaş, çonkuru ögünüş toluk özleştirişini şıkaşırışı, yeni taratku, dehkan çarvıçılar keşlik kürsi, atlık teşvikat ertirti katarlıklardan toluk faydalanıp, ammığa kent teşvik kılıp çüşendirip, kanunni yezi kent, mahalle, mektep, karhana, icdimai teşkilat, dini faaliyet sorularına kirgüzüşkü türtüke bulup, emme aile gibi

0: Eski komandanın hücum müdafiyesi tertiplik bulup bütünü küçü bilen tirkeşti. 25 minut bolganda Cansu, Cansi, Kızılsu Mektep futbolu komandasının 7. numaralı azası fırsatını çın tutup vartağı top kırgızıp komandanın katmalı halatını bızıp taşladı. Kiyinki yerin meydanda ikili taraf netice yerişelmedi. Ahırda Cansu, Cansi, Kızılsu Mektep futbolu komandası 1-0 netice bilen karşı tarafını yendi. Cansu, Cansi, Kızılsu Mektep futbolu komandasının azası Aliya Ahmet Mandak dedi. Köpçülük intayın kaltıs oynadı. Futbol oynayış devamında kandak yenişini üginiplik almay, kandak kılıp bir aile kişilerdek mühürünü mühürüktürep can kılışını ügendik. Bu iştipaklık, çimpiyonluktun mu yarkın? Oğullar grupisinin hal kılgıç müsabıksı da Cansu, Cansi, Kızılsu Mektep futbolu komandası, Şanghay Kaşkar Arzu komandası Mektep futbolu komandası bilen müsabıklaştı. Aldıngı yerin meydanda karşı taraf aldı bilen vartağı top kırgızdı. Cansu, Cansi, Kızılsu Mektep futbolu komandası bir mahal pasıp alet küçüşüp kaldı. Otur meydandaki demiriş vakti da Tiernerler grupisi tezden taktikalık uğurlaştırış kıldı. Komanda azaları birbirine ilham verdi. Kiyinki yerin meydanda Cansu, Cansi, Kızılsu komandası ritimini tanışıp, küşünü toluk şıkısı ilip, arka arkadan 5 top kırgızıp, küşlük alda, vaziyetini özgertip, ahırda oğullar grupisi de çempiyonlukunu koluğa keltirdi. Cansu, Cansi, Kızılsu Mektep futbolu komandasının azası Mao Yanyu mındak dedi. Her bir topni varlık komanda azaları can tikip tırışçalık körsetiş arkalık kırgızdık. Bu töhfe manlı mensup emez. Kiyinki kademde Kızılsu oblastıdaki dostlar bilen billi top tepiş cahette fikir almıştırışını ümit kılımen. Bu gidim bu müsabıkı 6 gün devamlaştı. Aptonom rayon Bingtuan hem Şinjan'ın inşallık yardım beri batkan ölkü şehirlerden gelgen 30 komanda 990 tenerketçi müsabıkılaştı. Müsabıkıda rayon boyunca grupu ayırış tosqını buzup taşlap, rayon halkıp arlaşma grupu teşkilleş endiyesini yolga koyuş en çok yarkın noktaya aylandı. Her bir komanda Şinjan'ın inşallık yardım beri batkan ülke şehirlerdeki okuguçlar bilen Şinjanlık okuguçlardan teşkillendi. Müsabıkı diyene futbol tügün kılınıp, Cunha millet ortak gevdisi enini, obrazlık, tesirlik, ünümlik, müstehkemleş, her millet yaşlar ösmürlerden kent gölümde arılışı, umumi yüzlük almıştırışı, çonkur yuğurlışı türtükü buluş süpsi hazırlandı.
1: Әмде Аптоном райондагы 16 шәһәрнең һава райдан мәгълүмат беребез. Үремчедә һава болытлык, температура 22-29 Цельсия градусыгача. Алтайда һава тутылып, азрак ямгыр ягыды. Температура 20-29 Цельсия градусыгача. Чөйчәктә һава болытланып, азрак ямгыр ягыды. Температура 17-33 Цельсия градусыгача. Холжыда һава болытлык булып, кейин эчилады. Температура 18-32 Цельсия градусыгача. Бортылада азрак ямгыр ягып, кейин һава булутланады. Температура 18-31 Цельсия градусыгача. Кармайда һава булутлык. Температура 24-34 Цельсия градусыгача. Көйтүндө азрак ямгыр ягыды. Температура 19-32 Цельсия градусыгача. Шейханзада өткүнчө ямгыр ягып, кейин һава булутланады. Температура 19-31 Цельсия градусыгача. Санжыда һава тутук. Температура 23-34 Цельсия градусыгача. Кумылда һава булутлук. Температура 28-41 Цельсия градусыгача. Турпанда һава булутлук. Температура 33-44 Цельсия градусыгача. Корлада һава булутлук. Температура 28-40 Цельсия градусыгача. Аксуда азрак ямгыр ягыды. Температура 21-36 Цельсия градусыгача. Атышта һава тутук. Температура 21-36 Цельсия градусыгача. Кашкарда һава тутук. Температура 23-38 Цельсия градусыгача. Хотанда һава булутлук. Температура 26-37 Цельсия градусыгача. Үрүмчеде һава булутлук. Температура 22-29 Цельсия градусыгача болоду. 4-5 балл гарби шимал шамалы чыкты. Hürmetlik radyo anlıqıçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlıqış bərdiq. Bu qıdımqı proqramımızdan tərcümalları Arzugül Xalıq, Wang Suci, Muhariri Mədinə

Hürmetlik radyo anıqçıla. 2026 yıllık yazlık tətillik yolucular transporti başlanğandan kin, Jongu Laos tömür yolu da çigira halkıp sayahat kılış kızgıllıkı tağımlıq açtı. Tağ deryalarını halkıgan bu Polat tömür yipek yolu, Jongu ve çetellik sayahatçilerinin yazlık tətilde səpərgi çıkışıdı ki, kızıq nokta bop kaldı. Jongu tömür yolu Künmin İdarisi Grohi Çeklik Şirketinin sallıq məlumatı da görsülüşçe, 7. ayının 1. günü yazlıq tətillik yolucular transporti başlanğandan bu yan, Künmin'din Şişon Bennağa künüge otur hesap bilen 53 bütün 10'dan 2 poiz katnağın. Jongu Laos tömür yolunun devlet içi bölükide toşulgan yolucu 649 min adam qetimğa. Mohan Port'dan kirip çıkan yolucu 11 min adam qetimden aşkan. Devlet tömür yolu Künmin İdarisi okşaş bulmağın yolucularının sepergi çıkış alayilliği asasen, mulazimet tertibini elalaştırıp, Şişon Benna, Puer Qatarlıq biketlerde yolucularını Xanzo tili, Laos tili, İngiliz tildin ibaret 3 xil tilda mulazimet bilen təminləb, noxtılıq rayonlarda yolucular transport xadimlerini yetekleş mulazimetini küçəyitişki uğurlaşdırdı. Noxtılıq yolucular məxsus

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş damıda alığı ilgirli vatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşalımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 31. günü 2022 yıllık yeni yıllık təbrik sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 26. günü Sanshi ülkesi Linfen şehirde təşürüştü bolğandı kılgan Kompartiye Xalık Üçülü İşkılıdu namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 3. günü Jongo halkının Japon tacavuzçılarına karşı uğruşu ve dünya faşizmine karşı uğruş kalbisinin 75 yıllıkını hatırla sökbet yığında kılgan Jongho milletinin uluq gölenişini emelge aşırışta küreş kiliş royda çın turuş şart namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 23. günü Jongho halk fidayı kısmının Amerika cahangirlikke karıştırıp Çavuşengi yardan bir iş için Çigradın çıkıp uruş kılgalıkının 70 yıllıkını hatırlaşığında kılgan Amerika cahangirlikke karıştırıp Çavuşengi yardan bir iş uluq royunu evci aldırıp Nurgun yeni tarihi alahidlikke ige uluq küreşini ilip bir iş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatınız.

Radio anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 12. ayının 31. günü 2022 yıllık yeni yıllık tebrik sözünün bir kısmını anlatımız.

işinin hemmesi tigi tehdidin itkanda tümelligen ailelerinin işidir. Ben bazı caylağı berip tekşürüp tetkik kıldım. Nurgun ekvallarını ködüm ve anladım. Köp ilham ve asilatka eriştim. Erkitim ammının öyüge barganda yani kandak kıyınçılıkı bağlıkını sorap durdum. Yurttaşlarının sözlerini könlümge püküp geldim. Halıkının gemi kalbimde haman. Halık arzusu men üçün perman. Men mu yezdi durup bakkan. Namıratlıkının kandaklıkını obdan bilimen. Evlat mı evlat tırışçalık körüstüş arkası da ilgirki namırat kişilerinin azırı korusu kutuk kiyemi bütün boldi. Okuyduğun mektibi, turuduğun üyi, davalınış kapalı tıba boldi. Biz umumüzlük hallık seviyeye yettik. Namıratlıktan kutulduk. Bu partimizden halkı bergen cevabı. Şundakla dünyayı koşkan tökpüsü. Köpçülükni tekimi yakış durmuş ki eriştiriş için köz aldığımızdaki neticilerden kanaatlanıp kalsak olmaydı. Yine naiti uzun yollarını besişimizde doğru geliyordu.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 1. ayının 26. günü Sanshi ülkesinin Linfen şehirde teşhürüştü bolğandı kılgan Kompartiye Halık Üçülü İşkılıdığı namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Kompartiye halk küçülü işkılıdı. Halkının kündün küngi yakşı durmuş keçürüşü, yıldın yılgı yakşı ütüşününü közleydü. Sile turvatkan cay, Lülyan şentiği. Yenin ladıla Huanghe deryası ba. Onun nerisi şenşi ölgüsü. Men yezgi çüken çaldı turgan Yençen nayesi mu bu caydın yırak emez. Yer şeklimi muşundak cılgı edirlik. Serik topuluk egizlikte ecdatlarımız yaşıgan. Bu zimin Cunhua medenlikimizni apiriydi kılgan. Vakit ne mi digen tez ötken he? Biz bilen tan dimettik Cunguluk'la küçük vakti da capalık turmuşunu baştın keçirip bakkan. Şehirlikler mu yamak giyimlen giyip bakkan. Men Şimali Şenşi'nin yesi turgan çağlarımda teki özüm yip yigirip rak tokup bakkan edim. Ilgiri yezlağı barganda kişini bir aram kılıdığan ya undak ya mundak işlerini körgünümde könlüm tolumu yerim bolattı, buzulattı. Hazır karaydıgan bolsak, yezlerimizin kıyapeti pütülley özgerdi. Yemek, içmek, kiyim keçek ve lazım etliklerinin hemisi burunkuğu okşumaydı. Cungoluklarının neçimin yıldın boyanki kiyiş, toyuş meselesi tel tüks hel boldi. Bu kitim Senşi ölküsüge gelip işki kenditini köydüm. Köpçeliknin azırkı turmuşudun razı bulgalıkını körüp naiti hoş buldum. Bunun dinkin mağandıgan yolumuz tekin naiti uzun. Birinci yüzyıllık küreş nişanı işka açtı. İkinci yüzyıllık küreş nişanının yeni sepiri başlandı. Biz sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kurup çıkımız. Zamani vilaştırış, yezgiliki yezlani zamani vilaştırıştın ayrılalmaydı. Namıratıktın kutulduruş ötkülüge hocum kiliş neticilerini mustekkemleşni, yezi kenitlerini güllendiriş bilen yakşı cipsulaştırıp, yezi turmuşini zamani vilişki yüzlendiriş gerek. Şundula manğansiri ümit kütolumuz. Cungo Komünistik Partiyası'nın hakimiyet yürgüzüştiki birden bir talışı, halık amız üçün yakşış kiliş, halık amısının bəxtlik turmuş üçün elişiş, tökp koşuş,

Radio anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 3. günü Jongo halkının Japon tacavuzçılarına karşı uğruşu ve dünya faşizmine karşı uğruş kalbisinin 75 yıllıkını hatırla sökbet yığında kılgan Jongho milletinin uluq gölenişini emelge aşırışta küreş kiliş royda çıntırış şart namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radyo anıqıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 23. günü Jongo Xalık Pidayı kısmının Amerika Cahangırlıkı karıştırıp Çavşenge yardan bir üçün çıgıradın çıkıp uruş kıl-

Amerika jahongirligi qarish turib Chaoshanga yordam berish urushining ulug' g'albisi Jungo xalqi o'rindan dasturg'andan keyin dunyoning sharqida qat ko'tirganligining xitobnomasi. Jungho millatining ulug' gulnishga yuzlanganligining muhim obidisi bo'lib, Jungo va dunyoga nisbatan zo'r ham chonqur ahamiyatga ega. Bu urush orqali Jungo xalqi tajovuzchilarning davlat darvozamizgacha besib kelib, Yeni Jungo'nu büşküdülü ucuqtırı vetiş suikastın tarmar kıldı. Bu, bir muş atmaq bilen, yüz muştun saklanmaq digerlik bulup, Jahangirla Yeni Jungo'u korallıq ucum kılış kipetin almas boldı. Yeni Jungo kaddini hakiki ruslu valdı. Bu uruşta, ziminimizin tınış amallıqı ve devletimizin hatır cemlikini kolu keltürüp, Jungo xalqining zo'ravonlardan qo'rqmaydigan polatdek irodasini to'liq namoyon qildik. Bu urush orqali Jungo xalqi yaqinqi zamondan bo'yanqi boshqalarga bo'zak bo'ladigan, xalqning chiroyiga qarab ish ko'radigan 100 yillik ornomusini uzil-kesil yuyib, Sharqiy Osiyo kesal ko'rpisi degan qalpoqni uzil-kesil cho'rib tashildi. Jungo xalqi haqiqiy turda qaddini kerib ruhlandi. Bu urushda Jungo xalqining ro'yi va xislatini urg'otib, Jungo xalqining bir niyatda ittifoqlashadigan qaysirona xislatini to'liq namoyon qildik. Bu urush orqali Jungo xalqi tajovuzchilarni mag'lub qilib, butun dunyoni zilzilaga soldi. Yangi Jungoning Osiyo va xalqaro ishlardagi muhim o'rnini tiklab, yangi Jungoning cho'ng davlatlik o'rnini namoyon qildi. Bu urushda butun dunyoni Jungoga yangicha nazar bilan qaraydigan qilib, Jungo xalqining dunyo tinchligini qo'g'dashdagi qat'iy irodasini to'liq namoyon qildik. Bu urush orqali xalq armiyasi urush jarayonida urush qilishni o'rganib, urush qilgan siri qaysarlashib va kuchayib, muhim harbiy tajribaga erishib, yakka armiya turidan armiya qism turi to'liq bo'lgan birikma armiyaga aylanib, Devlet müdafiyesi ve armiyanın zamanevileşini zor derecede ilgiri sürdü. Bu uruşta, halk armiyesi cengvarlık arkalık dünyanın zilzilgi keltürüp, dağdıl uruş kılıp, cezmen galbi kazanıdığan casartın toluğuna yankıldı. Bu uruş arkalık, 2. Dünya uruşu ayaklaşkan dinkiyinki Asya, hatta dünyanın stratejilik endisi çonkuru yaratılıp, dünyadaki ezilgücü millet, ve xalqning millatning mustaqilligi ve xalqning ozodligini qo'lga keltirish yo'lidagi haqqoniy ishlarga intayin zo'r ilhom berilib, dunyoning tinchligi ve insoniyatning taraqqiyot ishlari kuchli ilgari surildi. Bu urush polatdek paket orqali dunyo ahligi shuni uqtirdiki, har qanday davlat, har qanday armiya qanchalik kuchli bo'lishidan qat'i nazar, agar dunyoning taraqqiyot iqimiga qarshi maydonda tursa, Küçlükkigi tayinip acizlanıp boza kılıp, ikimgi karşı yol tutup, tacavuzcılık ve kengaymicilik kılsa, mukarar halda baş közü kanğı boyuludu. Bu uruşta, hakkaniyetinin zoravallık üstüden cezmen galbi kılıdıgalıkı. Tınışlık ve terakiyatının tosuvalgılı bulmaydıgan tarihi ikim işkeliki yeni bir kitim.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tendiknola, stansımızın başka programları da bolsun.

Sılalı allı kaçan şöhretini unutuş, onu öz hayatının çıkarıp etiş üçün tayarlıq boğan idi. Hatta 12 yıldan boyan kadirləb sağlap gelip atkan, şöhretten ikisinin ötken küllerge mənsup boğan varlıq əstiliklerini koşup közden yok atkan idi. Amma Sacide tekçi boldı kımayıp atattı. O, özünün barcı bəxsizlikini Sılalı'dan körüp, heyledin heyliği onu izdep cidal çıkarattı. Sacide hakikaten bu işlağı çıdap duramadı. O ahri azimetki pırsat bədi. Ama o azimetni rastalı yaxşı görəmi? O rastalı şöhretini bütünləyi unutup gitəliyəmidi? O ənsirgən savaqdaşla olduruşuda yeni qandaq işlağı yüz berdiğindu. Olaq qızıqsanız, dekdanız dağımlıq Ətki Radio Jorunu proqramımız qorlaşdırılğan Gülmira Şəmşidinin Toy Köngnək namlıq povustunun davamıdı bolsun.

0: Yemey içmey seni oktatkan atananga muşunda cevap kaytıram sen?
1: Adem sende göt ulam dey. Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalını bir ömür tırışıp toluklaydı.
2: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenindi kalmışsan bu maydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
1: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıkıp tırışmadım.
3: Ata-аналарның балаларга көйнеше өмірлік болады. Лекен ата-аналар мо балаларның өрметені қылып, ой-пікірлерін құлақ сілеп аңлап, оларға ішінші илһам мәдәт беріші керек.
4: Апа,
5: ха, қызым, сен мо бу?
4: Дадам шиканларға бір нәшқұр киім алғандым, әділәдім тез жеткізіп әйләнлар жума.
5: Мақұл, мақұл. Қызым,
4: Sizlərge yenə biraz qüvvət yeməkliklərimi aldım. Məmmisini bizdən yurt tərəflərdə yox deydi o.
5: Mən deyimən. Sənin əylətin.
4: Apa, sizdən yem deydiğinizi bilmən, apa. Pulunu buzub çaşmadım. Dadam şıqqalanın yeşim çoğuyub qaldı. Qüvvət doluqlar turğun olan yaxşı, apa.
5: Qızım, minin sana demek
4: ki... Yarın bu yiyen üstü cümur ağız. Neçkinin ikinci yesliğe kırdı.
5: Ha, ha, bək yaxşı baktı.
4: Ha, buna geldim. Makul, makul. Apa, azırcı ciddi işim çıkıp kaldı. Kim paranın şeyli ya? Dadam bu salamı itip koyamam sen. Hoş, hoş, hoş.
5: Балам, мен ошу сан билан көпірек параңышы вағым бар еді. Ата-анамыз билан мұңдашқанымыз олар үшін әң чоң соғады.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızla kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Yani ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgusu. Yani ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Dikalla maşkin töpülükinin çöpünü çepip, ahırkı sollanı ayıkıgı yetküzü etkendinkin çapallarını kiyip, huşal haldı öylürge kaytıştı. Levin etigi minip, ula bilen kıymıgan haldı hoşlaşıp, öyü terepki karap yol aldı. Töpülük çıkkanda peski karıdı. Peste nepiz tuman üzüp yürettı. Dikallanın karşı görünmeydi. Fakat huşçakçak, kopal avazları, kakaklap külüşleri, bir-birge urulup getivatkan çalgılanın taranglaşlarla anlınattı. Levin terlep, çaşları olduğu çüşüp, peşanısıgı çaplaşıp kalgan idi. Aptaptı köyüp, kardap ketken dümbüsü bilen meydisi mi tergi çömülgen idi. O huşal halda Aksının hanısığı kırıp geldi. Kozni şef çüşlük tamıkını yap bulup, muz silingan limon suyu işkeş, yenili poştudun kelgen gezit bilen jurnalını okup oltıratdi. Yuhan bir paç yeğenin çöpünü pütüllay çep bulduk. Şunçilik könüllük çepik buldu digine. Bugün senin günün kanakarak ötti. Levin tünü günkü könülsüz söhbetini pütüllay unutup ketken idi. Vay tengerim, nim bop gettin sen? Kozneşip, inisiga narazı bolgandak karap koydu. Uuu, işik, işik ne yapkın? Oz digende 10,000'ni özen bilen bile ep kirdin. Kozneşip, çivindin şunçilik bizarıydı. Çivin kırıp almasın dep, işik derizlerini mekkem yipip oltırattı. Fakat karangı çüşkendili açattı. Ezbrahi, bir çivin mi kırmıdı? Kırıp kalan boz üzem tutu alı men. Çöpçi pişinin kançılı könüllük işgeldikini sen bilmeysen de. Bugün vaktin kandakarak öttü. Yakşı öttü. Sen rastlılı kün boyu çöp çapkan sen mi? Koskun biraz aşkandı. Kozma sana hemmini meni tayyar kıp koydu. Yak yak, eşinim yigim yok. Şu yerde tamak yev aldım. En çıkıp jünü olay. Bopto, şundak kıl. Seldin kiyin kışın kırmen. Dedi o, inisiga karap, beşini çay kap koyup. Çapsan bulmam se. Bu gepni o, külüp durup koşup koydu. Andın giz jurnallarını yığıştırıp sırtkı çıkışka hazırlandı. Onun bir dilla hoşluğu tutup gelip inisinin ayrılığısı kelmeyi kalgan idi. Bayı yağmur yakkan çağdı ne dedi? Umu yağmur bulamdı. Azrak tamçılap koydu şu. Heh, ben hazırlı kırma. Karaganda bugün vaktin obda ötke yakışaydı. Şundak mı? Yakışoptu. Levin Şundak depla kiyimlerini almıştırgılı çıkıp gitti. 5 minuttan kiyin akı ini ikisi tamak hanıdı yanı uçuraştı. Levin'nin korusuku aşmağan. Kuzmanı rencitip koymaslık uçurla tamakı oltırgan idi. Lekin yeşki başlığında tamak bekme tetip gitti. Kozni şef onunla karap külüp oltırattı. Eras, senin bir parça hetin ba, dedi o. Kozma, peski öyge kirip, hetini yap çıkkın. İşini yap kuyuşunu unutup kanma. Het, oblon eskiydin kelgen idi. Levin hetini içip okudu. Oblon eski hetini Peterburg'da turup yazgan bulup, onun da dolliydin het aldım. O yer koşuldu idi. İşleri əpləşmək vatqa oxşaydı. Sən berib, onunla məsləhət berib, yardım kılıp dursan. Bu senin kolundan kildi. O seni köse çokum xuşal buludu. Öz yalğız kaldı o biçare. Qeynanamla tekçi çət əldə deyilgən idi. Hee, bək yaxşı buldu. Mən çokum ulanı körüp gelişim kerek. Dedi Levin. Bomsa ikimiz bile yürüp gireyli. O tolumu obda ayal. Rasemez mi?
Ulanın turbatka yeri yirak mı? 30 çakırım çikiludu. Yak. 40 çakırım kile. Yol mu nait yakşı. Yakşı gepken? Dedi koznışıp külümsürgen peti. Enisinin bu halıtı onu mu hoşal kılgan idi. Pahu! Neme dige iştahı senin diki. Dedi o enisinin taksigi enişip turgan, kündü köygen yüzü bilen boynuğa karap. Kandak yakşı, emgeknin her kandak ekmeklikini davalaşka, kançilik paydalık işgellikige sen işenmeysen akıcan. Men medisinani emgek bilen davalaş dige yeni atalgulen büyütmakçı men. Sana bundak davalaşısı olunan lazımı yok. Oğu şundak. Ama nervisi de çatak bağı demlegi lazım. Eras, bu ne sınav görüş gerek. Men otlakı berip, kılıvatka ışığını körüp gelmekçe oğandım. Lekin künbek ısıp ketkeşke ormandın nergi ötenmedim. Uyadı birden oltırıp, andın ormanını arlap, menip, kentki badım. Uyadı senin eniganağını uçurtup, onundun dekkallağının sana kanda karaydı kallıkını sordum. Baykışımca ula senin bu işini yaktırmaydıken. Eniganağın bu begim kılıdığan işemesiydi dedi. Kıskısı ulanın kendisi de özleri hocayının işi dep atıgan paliyetlerge kartta katti belgilimeleri bağışaydı. Ula hocayının özleri belgeligen belgelemedin halkı peçişi yol koymaydıken. İhtimal şundaktı. Ama ben şunçilik lezzet aldım ki, bundak lezzetini ömürümde ip bakkan emez men. Bu işin hiç kandak yama yeri yok. Dedi Levin aksığı cevap verip. O işim ulağı yakmasa, emiz kandak kılışım gerek. Lekin iş vekası yok. Şundak emez mi? Kandaklı bolsun, dedi Koznışev sözünü devam kılıp. Bugün hükününün bekle razı iken sen. Tolu mu razı men? Naiti yuğan bir paciyanın çöpünü çepip tügetti ok. Meyeni uyadı acayip yakşı bir boy bilen tonuşup kaldım. Şunçilik yakşı ademken heyran kalı sen. Ondak da bugünkü bir günün tolu mu menilik ötüp de senin? Menin mi köngüllük ötü? Birinci olup ben işki şahmat meselesini yeştim. Bir acayip kızıkarlık. Peşki bilen başlanıdı. Bunu sana sel turup göstermen. Kim meyene işkimiz

arşanda oturup yazgan kıytıda, yazını balılık çağlarımını eski salıdığan yer göşoğuda billi ötküzüştümü köngüllük iş bolmaz degen idi. Deslepki küllerde yazı turmuşu dolliga tolımı cepalık belindi. Balı çağlarda turgaçka yeza şehirdeki barlık köngülsüz işlerin hali. Turmuşu şehirdeki dek bayaşat emez. Gorgildek bolsu mu erzançılık hem kolaylık. Hem nersi ba, hem nersi erzan, hem nersini tapkılı boludu. Balılağımı yakşı edip oylıgan idi. Lekin hazır bu yerge öyünün beşi bulup gelgendin kiin işlanın pütülley özü oylıgan dek emeslikini köydü. Ula kelgen künnün ətisi kattık yamğur yığıp, keçide dalan bilen balılağının öylerden yamğur ötüp getti. Amalsız balılağının karvatlarını mehmanxanı öyge elip kırıştı. Tamak it berdiğen ayal tapmak kıyınğı düştü. Kalı sağıdığan ayalının gepidin karğanda, 9 seyirinin bir netisi boğaz. Bazıları yenili mozaylıgan. Bazıları qerip kalgan. Kalgallarının sütü az idi. Serik maymı yok. Hatta balılağı mı süt yetişme etti. Tuğum mu yok? Mekiyanlı mı tapkılı bolma etti? Ahır bolmay, kerip kalgan bir horazını soyup, suda yağdı püşürüp yeşti. Öy tazdaydıgan ayalını mı tapkılı bolmadı? Hemmeli adam yan yok kazgılı keçken idi. Bir at tepkek bulup kaptıken arvı ketip sırtkımı çıkış almadı. Derya boyu ulağla çeylep resva kılıp etken ve yol terpi eçilip kalgan bolgaçka suğu çüşüp yünü velişkımı bolmaydı. Piyadı menip ayınıp kelgidek mi yer yok idi. Malla kotandın çıkıp hem bir yerde pitrap yürettı. Korkunuşluk bir buka худы адамны үсідіған дәк өкіреп жүретті. Кейім асыдыған шикапмы йоқ еді. Барларының шиклері ем епілмайды. Алдыдың адам өз сыла ечіліп кететті. Чөгін тұңламы йоқ. Кірханыда кір юйдыған қазан мұ? Кейімләгі дәзмал салыдыған тақтаймы йоқ еді. Bir neç gün geçe dolli hatırcam turuş, aram eliş ornığa bu dehşet palaketlerge yolukup köp teşviş çekti. Köp tırıştı. Lekin eşnimige küçü yetmey, közlerge tınmay kelip duruvatkan yaşlarını zorugu tutup yürüdü. Bu yerinin gocidari eslide dervazıga karaydıgan adam idi. O mulayim, Hem kamlaşkan adam bolgaçkı mı? Obloniski'nin közüge ısık görünüp gelip, dervazı velliktin gocu darlıkı üstürüp koygan idi. Lekin, o dolli'nin derdigi derman bolmadı. Disila, amalım bolmadı. Bula amanım uşundak yaramaz hak. Dep duratdi. Hiç kandak yardan bemeytti. Bu ehvalını oğuşaşka amal yok dekiydi. Lekin başka barlık ailelere oğuşaş, Oblonskiylanın ailesi de mu közge anç çelikmaydıgan, emma nait kereklik ve paydalık bir adam çıkıp kaldı. O matryona idi. O hanımının könlünü yasap, hem iş ornığı çüşüdü, yakşılanmaydıgan iş yok dedi ve işlani Oldırmay temkinlik bilen başlap getti. Matryona deru gocidarının hotunu bilen yıkılışıp, birinci günüla gocidar üçü akatsiye derhinin tüyüde çay içip oldurup, her hıl işla üstüde mesleğetleşti. Uzakı bamayla aşu akatsiye derhi matryonanın kulübüğü aylandı. Kulüp ezaları, Gocudarının hotini, kent başlıkı,
iş becir gücü ve matriyon adını terkip tapkan idi. Şunundan keyin qiyinçilikla asta asta azıyışkı başıldı. Bir heptedin keyin qiyinçilikla tügep işla ornuğu düştü. Ögüzü remont kılındı. Aşbaz tepildi. Toxola setevelindi. Seyirla süt berdiğan boldı. Bağının kaşaları yasaldı. Yağatçı kır sıkıdığan əsvap yasap bədi. Şikaplağa ilmekle bekitilip, işikleri eçilip getmeydiğan boldı. Yani kopal rəhbilen kaplangan dəzmal seliş tahtısımı bab olup, şunun dinkiyen kızlarının xanısıdın dəzmal hedik etmeydiğan boldı. Siz daim amalının yokluğunu ile deyittiniz, hem de karan? Dedi Matryona dəzmal tahtısını körüstüp. Ula hatta ulağa etrafını kuruk ot çöple bilen tosup jünüdüğen caymı yasap bədi. Birinci bulup o yerde Leli yüyündü. Dolly'nin bir kısım arzusu emelge eşip, toluk hatırcan bulup ketelmesi mu? Her halda rahat yezi turmuşuğu erişti. Dolly altı balı bilen hatırcan bulalmaydı. Balılarının biri ağırıp kalsa, ikincisi mi ağırıp gelişka tayarlı turattı. Üçüncüsü ozukluk yetişmese, törtüncüsü tuyuksuz terikkek, açık yaman bulup kalattı. Birden bolsa mı aram alıdığan vakitleri az idi. Lekin şu avarıcılık, şu teşvişle dolu üçün birden bir bəxt idi. Eğer şu işle bolmağan bolsa, özünü yaxşı görmeydiğen erinin işlerini özü yalğız oylap oltırgan bolatdı. Gerçi balılarım ağırıp kalmasıydı dep ensirep yürüydiğen. Balılarımı biri sakaysa, biri ters alışıp, onu bolğuçuğa tügümez azap endişilerini elip kelevatkan bolsa mı? Balıları elip kelediğen azıra kuşallıq mı? Şu azap endişilerini basıdığan melhem bolup kaldı. Bu hoşallıkla şunçilik küçük idi ki, kum arsıdaki kepek altıngı okşaş közgü görünmeydi. Dolly hapılık tartkan çağlarda derdini kumlılı köretti. Könüllük çağlarda bolsa hoşallık ne, altınlı köretti. Emdi o yezida köngülsüz turmuş içidi yaşavatkanda bu hoşallıkni pat pat yez kılıp turduğan bolup kaldı. Bazı da balılırga karap cimcit olturup gitetti. Men toğır kılmay vat emen. Men anısıgu dep ulanı bekli kanıtım astığı elip geti vat emen. Degenge özünü kail kılış kıtırış attı. Lekin onda kılmay itti. Onunğa amalsız idi. Onun altı balısı bir-birden umak idi. Çırayları bir-birge okşumusu mu, ama tepilmas yakşı balıladın idi. Dolly ula bilen bəxtlik idi. Uladın pəxirlin etdi.

Бәшінші айның ақырларда ұланың тұрмышы асасен ұзығы түшіп қалды. Долли ерінің өзінің езді тартқан дәртлері тоғырлық шикайет қылып язған хетігі яндырған жауап хетіні тапшырып алды. Облонский хетіде өзінің ішланы әтраплық ойлымығалықыдың әпу сорыған. Пұрсет болғанда ұланы көргілі барыдығалықыны деген еді. Lekin bu fırsat zadılı kelmegeçke Dolly 6 ayının 5'i geçe yezida öz yalğız yaşadı. Dolly Saint Peter bayramının aldıdaki yekşembide hem balısını çerkavğa mukaddes gızağı eğiz tekkizgülü ilip bandı. Sınlısı, opsi ve dostları bilen pelsepe toğırlık paranlaş kalırda Onun din toğırsıdaki erkin pikirleri ulanı heyran kaldırattı. Onun dinığı karta öz aldığı galit karaşları bağıydı. Dini əqidilerge nait az köngül böletti. Dolly balıllarını kandak kiyindürüşünü bir neç günün aldı da oylap koygan idi. Şuna balılanın köngülekleri tikilip, bazıları özgertilip, pakız yuyup koyuldu. Tikişleri ve pürmülleri koyu bitildi. Tügmüle kadılıp, lentila teyarlandı. Kızı tanege İngiliz ayal özgertip tikip begen bir könglek dolliğini helil kapı kıldı. O ayal bu könglekini özgertken de hata ölçep koyup, mürüsünü töpegi tartıp etken. Neticede könglek pütülley bozulgan idi. Tane kiyip bekibidi, mürüsü tartışıp pekatli yaraşmadı. Yelimi yakşı, Matriona'nın koludun tik küçülük gelirken, mürüsüge ulak silip, yeni bir yerlerini söküp, başkıdın tikip yürüp, kiyigili boludugan kıldı. Könlekmu tüzeldi, emma dolli İngiliz ayal bilen uruşup kalgılı tas kaldı. Ets ettigende, Hemmi nersi tel boldi. Saat 9 bolmayla, balıla çıraylıq kiyinişip, xuşal halda Peytun'nun yanıda apsını saklap duruşdi. Peytun'a Matriona'nın yüzü bilen şaş karı atının ornığa gocudarının cədi etik etildi. Özünü çıraylıq yasaşının gemi bilen keçkip kalgan, Nepiz ak durdundun tikilgen könlükini kiygen Dolly, ahır öydün çıkıp peytongu oltırdı. Dolly, ayacan ve heves bilen tarangan, hem kiyingen idi. İlgir o çıraylık, yıkımlık görünsem dep, özü üçüllü yasın attı. Kiyin yeşinin çoğu işi bilen yasın işini yakşı kömeydiğen bolup gelip, özünü qerip ketip atqan dek sezidigan bolup qalgan idi. Lekin bu ketim yani ilgir kidek zoq ve hayajan bilen yasandı. Bu ketim u özünü oylap, çıraylıq körünaycu degen niyet bilen emas, belki umak balılarının apsi bolğunu üçün, başkalarının ailemizden alıdığan umumi təsiratıga nuqsan yetküzüp koymay degen niyet bilen yasangan idi. O, ahırkı qetim aynak qarıp etip, özünün umumu turqıdın razı boldı. O, hakikaten çıraylıq idi. İlgirki çağlarda tansılağı bargandiki